Jonathan Cary'nin klarinet, gitar ve violonsel için 4 İspanyol parçasını 2022 Mizmorim Oda Müziği Festivali'nde sahne alan sanatçılardan dinledik. Konser Gringotts Quartet'in seslendireceği Beethoven'ın Opus 95 Fa minör 11 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsüyle devam ediyor.

2022 Mizmorim Oda Müziği Festivali'nde sahne alan Gringolds Quartet, Beethoven'ın Opus 95 Fa minör 11 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsünü seslendirdi. Festival programından sunacağımız son eser, Alexander von Zemlinsky'nin Opus 3 Re minör klarinet triosu.

Alexander von Zemlinsky'nin Opus 3 Re minör klarinet triosunu 2022 Mizmorim Oda Müziği Festivali'nde sahne alan sanatçılardan dinledik. Programımız yine Zemlinsky'nin ses ve orkestra için Opus 20 Senfonik Şarkılar başlıklı dizisiyle devam ediyor.

Alexander Zemlinsky'nin senfonik şarkılarını bariton Willard White ve Royal Concertgebouw Orkestrası seslendirdi. Joseph Haydn'ın uzun bir timpani tremolosuyla başlayan ve bu sebeple davul yuvarlanışı anlamına gelen bir alt başlıkla anılan 103. senfonisi var sırada.

Haydn'ın Mi bemol majör 103. senfonisini Kay Buman yönetimindeki İsviçre Ulusal Gençlik Orkestrası'ndan dinlediniz. Programımızın bu bölümü Domenico Scarlatti'ye ait 107 katalog numaralı sonatın klarinet, piyano ve yaylı dörtlü için düzenlenmiş versiyonuyla sona eriyor.

Domenico Scarlatti'ye ait 107 katalog numaralı sonatın klarinet, piyano ve yaylı çalgılar dörtlüsü için Mauricio Sotelo tarafından düzenlenmiş versiyonunu dinledik. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Nocturno gece yayını devam ediyor. Ralph Vaughan Williams'ın solo keman ve orkestra için Tarla Kuşu'nun Yükselişi adlı eserini ve 18. yüzyıl bestecilerinden Maddalena Laura Lombardini Sirmen'in Opus 3 Mi Bemol Majör 1 numaralı Yaylı Çalgılar Dörtlüsünü dinleyebileceğiniz programımızın son bölümüne Antonin Dvorak'la başlıyoruz. Bestecinin 1893 yılında çocuklarının müzikal becerilerinin gelişimi amacıyla kaleme aldığı Opus 100 Sol Majör Keman Sonatını flütte Elizaveta Ivanova ve piyanoda Sanya Bizyak yorumluyor.

Antonin Dvorak'ın Opus 100 sol majör keman sonatını flütte Elizaveta Ivanova ve piyanoda Sanya Bizyak'ın yorumuyla dinlediniz. Macar müzikolog, dil bilimci, filozof ve besteci Zoltán Kodály'a ait kısa missa anlamına gelen Missa Brevis'le devam ediyoruz.

Zoltán Koday'ın Missa Brevis'ini Stefan Parkman yönetimindeki Danimarka Radyo Korosu seslendirdi. Chopin'in 1844 yılında yayınlanan, öğrencisi ve yakın dostu Jane Stirling'e ithaf ettiği Opus 55 Mi Bemol Majör 2 numaralı Nocturne'u var sırada.

Chopin'in Opus 55 Mi bemol majör 2 numaralı nocturnünü piyanist Piotr Aleksevich seslendirdi. Programımız François Couperin'in 1726 yılında trio sonat formunda kaleme aldığı Milletler başlıklı eserler dizisinden Fransızlar adlı süitle devam ediyor.

François Couperin'in Milletler başlıklı dizisine ait Fransızlar adlı suiti, Alexis Kosenko yönetimindeki Les Ambassadeurs topluluğu seslendirdi. Fernando Sorun,

bir Fransız ezgisi üzerine giriş, tema ve varyasyonlarını gitarist Javier Diaz Latorre yorumladı. Wolfgang Amadeus Mozart'ın Köhel 528, Bella Mia Fiamma başlıklı konser aryasıyla devam ediyoruz. Soprano Andrea Rost seslendiriyor.

Mozart'ın Köhel 528, Bella Mia Fiamma başlıklı konser aryasını Soprano Andrea Rost ve Macaristan Ulusal Filarmoni Orkestrası'ndan dinledik. Ralph Vaughan Williams'ın solo keman ve orkestra için Tarla Kuşu'nun Yükselişi adlı eseri var sırada. Solist Pekka Kuusisto.

Ralph Vaughan Williams'ın Tarla Kuşu'nun Yükselişi adlı eserini kemancı Pekka Kuusisto ve Basel Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. 16. yüzyıl bestecilerinden Lais de Narvaez'in Guardame las Vagas adlı parçası üzerine Labirinto topluluğundan dinleyeceğiniz doğaçlamalarla devam ediyoruz.

Labirinto topluluğundan Lies de Narvaez'in Guardame Las Vegas adlı parçası üzerine doğaçlamalar dinledik. Programımız 18. yüzyılda adını duyurabilmiş ender kadın bestecilerden Maddalena Laura Lombardini Sirmen'in Opus 3 Mi Bemol Majör 1 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsüyle sona eriyor.

0: Maddalena Laura Lombardini Sirmen'in Opus 3 Mi Bemol Majör 1 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsünü EOS Kuartet'ten dinlediniz. Euro Radio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Spikeriniz ben Betül Yıldız Altay, haberleri veriyoruz. FETÖ'nün hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. 15 Temmuz şehitleri unutulmadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi başta olmak üzere yurdun dört bir yanında anma törenleri düzenlendi. Törenler kapsamında şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu, dualar edildi. Gece İstanbul, Bursa ve Edirne'deki camilerden yeniden selalar okundu. Selaları dinleyen vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 15 Temmuz gecesi muhteşem bir destan yazıldığını belirtti. Erdoğan, FETÖ tamamen bertaraf edilene her türlü kılığa giren bu ihanet şebekesinin kökü kurutulana kadar mücadelemiz sürecek. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın dedi. 15 Temmuz 2016'da sokakları doldurarak darbe girişimi engelleyen on binler bir kez daha yurdun dört bir yanında Türk bayraklarıyla meydanlardaydı. Milli birlik ve beraberlik mesajlarıyla demokrasi nöbetlerine katıldı. 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan iddialı bir yapım TRT 1 ekranında izleyiciyle buluştu. Asırlık Gece dizisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz'da yaşananları anlatıyor. Ailesiyle helalleşmesi, darbe girişiminin püskürtülmesi için tüm kurumlara verdiği kritik talimatlar. İlk 3 bölümüyle ekrana gelen iddialı yapım geniş oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Dizi TRT'nin dijital platformu Tabi'den de yayınlandı. Ana Muhalefet Partisi CHP'de sular durulmuyor. Meclis Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti için ilk kez tarih verdi. Temmuz sonu Ağustos ayı itibarıyla resmi adım atılacak dedi. Özgür Özel partinin isminin belli olduğunu, logo çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Çankaya Belediyesi'nde rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddialarına ilişkin soruşturma sürüyor. Aralarında Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 24 şüpheli tutuklandı. Güner, İçişleri Bakanlığı'nca geçici tedbirle görevden uzaklaştırıldı. Firari olduğu değerlendirilen 6 şüpheli de aranıyor. Manavgat Belediyesi'ne yönelik başlatılan icra takibi kapsamında aralarında Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek'in makam aracının da yer aldığı 3 araca el konuldu. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent'in emniyetteki ifadesine ulaşıldı. Kendi adına banka hesabı ve kredi kartı olmadığını söyleyen Levent, başkalarının hesaplarını kullandığını belirtti. Borsada işlem yapmak gibi pis bir zaafım var diyen Levent, Ahbap çeklerini ve senetlerini teminat olarak kullandığını söyledi. Levent, işlerimi yönetemedim, yüksek miktarda borçlandım dedi. Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya ifadesinde hesabındaki para hareketlerinin Levent'in talimatıyla yapıldığını, adına düzenlenen çeklerdeki imzaların Haluk Levent tarafından atıldığını söyledi. Yeliz Kaya yine Haluk Levent'in talimatıyla çok sayıda taşınmazı tanımadığı kişilere devrettiğini öne sürdü. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada çok sayıda şüpheli Haluk Levent'e milyonlarca borç para verdiklerini ancak ödemeleri alamadıklarını iddia etti. Şüphelilerden Sevda Kurt savcılıkta beni 90 milyon lira zarara uğrattı. Yardımseverliğinden vurarak bu parayı elimden aldı. Haluk Levent tarafından ben de dolandırıldım ifadelerini kullandı. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural tanımazlık can almaya devam ediyor. Yurtta meydana gelen kazalarda 8 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi yaralandı. ABD-İran hattında karşılıklı saldırılar artıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların süreceği mesajını verdi. Trump, Tahran

masaya oturmazsa güç santralleri ve köprülerin hedef alınacağını söyledi. İran ise Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'de ABD hedeflerine saldırdı. ABD kamuoyunda İsrail karşıtlığı giderek artıyor. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İsrail'in ABD'de kamuoyu savaşını kaybettiğini söyledi. Vance, pedofili ve sapık Epstein'ın İsrail ve ABD siyaseti ve bu iki ülkenin istihbaratıyla çok derin bağlantıları olduğunu itiraf etti. Haberleri dinlediniz.

Antonin Dvorak'ın Opus 22 Mi Majör Yaylı Çalgılar Serenadı'ndan bölümler dinlediniz. Yuli Trotsky yönetimindeki Imuzici de Montreal seslendirdi.

Antonin Dvorak'ın Opus 54 1 numaralı La Majör Valsi'ni dinlediniz. Yuli Trotsky yönetimindeki Imhotep de Montréal seslendirdi.

Antonin Dvorak'ın Opus 54 2 numaralı Re bemol minör valsini dinlediniz. Yuli Trotsky yönetimindeki Muzici de Montréal seslendirdi.

Alexander Borodin'in 2 numaralı re majör dörtlüsünden bölümler dinlediniz. Yuli Trotsky yönetimindeki I Musici de Montréal seslendirdi. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Radyo 3 Sabah'ın sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Zeynep Vural ve Alperay Tuğcular, teknik yapımda Seval Köksal ve ben Hafize Okan, müzik dolu günler dileğiyle. Hoşçakalın.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Odadan ezgiler.
1: Günaydın sevgili Radyo 3 dinleyenleri. TRT Radyo 3'te Çukurova Radyosu'nca hazırlanan Odadan Ezgiler programıyla sizlerleyiz. Ben Taner Efe Çatı. Sadece oda müziklerine yer verdiğimiz bir saat sürecek olan programımızda siz değerli dinleyenlerimize oda müziğinin büyülü dünyasında çıkacağınız müzikal yolculukta keyifli dakikalar diliyoruz. Bu programımızda oda müziği türündeki eserlerine yer verdiğimiz sanatçımız Wilhelm Friedemann Bach.
2: Radyo 3.
1: Wilhelm Friedemann Bach 22 Kasım 1710'da Weimar'da Johann Sebastian Bach'la Maria Barbara Bach'ın ikinci çocuğu olarak dünyaya gelir. Barok dönemin en büyük ustalarından birinin mirasçısı olan Friedemann'ın müziğe olan yeteneği oldukça erken yaşlarda kendini belli eder. Babası Johann Sebastian Bach oğlunun müzik eğitimine titizlikle yön verir. 10 yaşındaki Friedemann için klavye tekniği, kontrpuan ve kompozisyon çalışmalarını sistematik biçimde kayıt altına aldığı Klavye Büchlein für Wilhelm Friedemann Bach adlı pedagojik derlemeyi hazırlar. Bu koleksiyon, Johann Sebastian Bach'ın önceki yapıtlarından alıntılanmış bazı bölümleri de kapsar. Sanatçının 51 katalog numaralı Fa majör flüt sonatını dinliyoruz. Eseri, flütte Wilbert Hasel'e, piyanoda Jacques Aug seslendiriyor.

Wilhelm Friedemann Bach'ın 51 katalog numaralı Fa majör flüt sonatını dinlediniz. Eseri flütte Wilbert Hasel'e, piyanoda Jacques Ock seslendirdi. 1723'te ailesinin Leipzig'e taşınmasıyla birlikte Thomas Okulu'na kaydolan Friedemann, 1729'da Leipzig Üniversitesi'ne giderek sanatın yanı sıra hukuk, matematik ve felsefe alanlarında da entelektüel birikim edinir. Bu dönemde kompozisyon çalışmalarını sürdüren Friedemann, 1733'te Dresden'deki Aziz Sofya Kilisesi'ne org sanatçısı olarak atanır. Dönemin önemli müzik merkezlerinden biri olan bu kentte, saray müzisyenleriyle kurmuş olduğu etkileşimler aracılığıyla sanatsal vizyonunu genişletir. Dresden yılları, Friedemann'ın profesyonel hayatının en verimli ve istikrarlı evresi olarak değerlendirilir. Sanatçının 52 katalog numaralı Mi minör flüt sonatını dinliyoruz. Eseri flütte Wilbert Hasel'e, klavsende Jacques Ock ve celloda Jaap ter Linden seslendiriyor.

0: Wilhelm Friedemann Bach'ın 52 katalog numaralı Mi minör flüt sonatını dinlediniz. Eseri flütte Wilbert Hasle, klavsende Jacques Ogg ve cello'da Jaap ter Linden seslendirdi.
1: Radyo 3.
0: 1746'da Dresden'den Halle'ye geçen Friedemann, Meryem Ana Kilisesi'ne müzik direktörü ve org sanatçısı olarak atanır. Bu görev kapsamı itibarıyla babasının Leipzig'teki konumuyla kıyaslanabilir niteliktedir. Kilise kantatları bestelemek, kasaba korosunu yönetmek ve öğrencilere ders vermek sanatçının görevleri arasındadır. Halle yılları onun Halle Bach lakabıyla anılmasına vesile olsa da bu dönem giderek artan kurumsal çatışmalar ve mali hoşnutsuzluklarla gölgelenir. 1764'te herhangi bir yeni görev güvencesi olmaksızın Halle'deki pozisyonundan istifa eden Friedemann, mesleki kariyerinin en kritik kırılma noktasına ulaşır. Sanatçının 47 katalog numaralı Re majör trio sonatını dinliyoruz. Flütte Wilbert Hasle ve Mario Monen, piyanoda Jacques Ogg ve cello'da Jaap ter Linden seslendiriyor.

Wilhelm Friedemann Bach'ın 47 katalog numaralı Re majör trio sonatını dinlediniz. Flütte Wilbert Hasele ve Mario Monen, piyanoda Jacques Ock ve cello'da Jaap ter Linden seslendirdi. Halle'den ayrılmasının ardından Wilhelm Friedemann Bach, Almanya'da bağımsız müzisyen olarak geçimini sağlamaya çalışan öncü isimlerden biri olur. Ancak bu girişim son derece güç koşullar altında gerçekleşir. Besteci Braunschweig'da bir süre kaldıktan sonra 1774'te Berlin'e yerleşir. Burada Büyük Friedrich'in kız kardeşi Prenses Anna Amalia'nın himayesine kavuşur ve saray çevrelerine yakın bir konum edinir. Ne var ki sarayda kalıcı bir göreve atanma çabası sonuçsuz kalır. Sanatçının 48 katalog numaralı Re majör trio sonatını dinliyoruz. Eseri flütte Wilbert Hasele ve Mario Monen, klavsende Jacques Ock ve cello'da Jaap ter Linden seslendiriyor.

Wilhelm Friedemann Bach'ın 48 katalog numaralı Re majör trio sonatını dinlediniz. Eseri flütte Wilbert Hasle ve Mario Monen, klavsende Jacques Ock ve cello'da Jaap ter Linden seslendirdi. Geç dönem biyografilerinde özellikle de 19. yüzyıl romancısı Brahe Vogel'in kaleme aldığı kurgusal yapıtta sorumsuzluk ve babasından devraldığı el yazması eserleri elden çıkarmak gibi olumsuz nitelendirmelerle betimlenen Wilhelm Friedemann'ın itibarı ne yazık ki uzun süre bu ön yargıların gölgesinde kalır. Öte yandan küçük kardeşi ve çağdaşı Carl Philipp Emanuel Bach'ın dile getirdiği üzere Wilhelm Friedemann'ın doğaçlama yeteneği ve babasının üslubuna ruhsal yakınlığı, kardeşleri arasında eşsiz bir konuma sahip olmasını sağlar. 1 Temmuz 1784'te Berlin'de hayata veda eden Wilhelm Friedemann Bach'ın eserleri, barok dönemle klasik dönem arasındaki geçiş evresinin en özgün seslerinden biri olarak günümüzde yeniden keşfedilmektedir. Sevgili Odadan Ezgiler dinleyenleri, bu programımızda size son olarak Wilhelm Friedemann Bach'ın 49 katalog numaralı La Minör Trio Sonatını dinletiyoruz. Flütte Wilbert Hasle ve Mario Monen, piyanoda Jacques Ock seslendiriyor.

0: Wilhelm Friedemann Bach'ın 49 katalog numaralı La Minör Trio Sonatını dinlediniz. Flütte Wilbert Hasle ve Mario Monen, piyanoda Jacques Ogg seslendirdi.
1: Radyo 3.
0: Programı sizler için hazırlayan ve sunan ben Taner Efe Çatı. Teknik yapımda Ufuk Bakır. Bir programımızın daha sonuna geldik. Ama dans eden melodiler durmak bilmiyor. Yeter ki duymaya çalışın odadaki ezgileri. Notaların armonisi hiç bitmiyor. Müzik dolu günler diliyoruz. Haftaya Perşembe aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

Rock'tan pop'a, cazdan şansonlara geniş müzik yelpazesiyle Yankılı Sokak'ta sizleri keyifli bir müzik yolculuğuna çıkarıyoruz. Can Karadoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yankılı Sokak, cumartesi günleri saat 16'da TRT Radyo 3'te sizlerle buluşuyor.

Geçen hafta Mozart'la Clementi arasında 1781 Noel Arifesi'nde Viyana'da gerçekleşen meşhur müzikal düelloya tanıklık etmiştik. Programı kapatırken de bugün sizi 1800 yılında Beethoven'ın taraf olduğu bir başka düelloya tanıklık etmeye davet etmiştim. Çünkü kabul edelim, müzik tarihinin en eğlenceli, en yaratıcı ve en heyecanlı bazı sayfalarını

19. yüzyılın hemen başında Viyana adeta bir piyano çılgınlığı yaşıyordu. Enstrümanın teknik olarak güçlenmesi onu sadece evlerin gözdesi yapmakla kalmamış, parmak hızlarıyla, karizmalarıyla dinleyiciyi büyülemek için Avrupa'yı bir uçtan diğer uca gezen klavye aslanları yaratmıştı. Aristokrasi içinde bu aslanları kapıştırmak salonların en büyük eğlencesiydi. Bir soylu bir virtüözü destekler, diğeri rakibini sahneye sürer ve iki piyanist bir malikanede karşı karşıya gelip doğaçlama yarışına tutuşurdu.

1792 yazında büyük usta Haydn, Londra dönüşü Bonn'a uğradığında Beethoven'la tanışmış ve onu Viyana'ya davet etmişti. Genç dahi şehirden ayrılırken hamisi Kont Waldstein hatıra defterine meşhur satırları yazıyordu. Kesintisiz çalışkanlığının sayesinde Mozart'ın ruhunu Haydn'ın ellerinden teslim alacaksınız.

Beethoven 22 yaşına basmasına haftalar kala Viyana'ya adım attığında cebinde az bir parası, kalbinde ise büyük bir özgürlük arzusu vardı. Onu bu şehirde şöhrete taşıyan belki de ilk ve en önemli şey bir piyano virtüözü olarak sergilediği üstün yetenekti. Viyana'daki ilk yıllarında şehrin en yetenekli isimleriyle bir bir karşılaştı ve hepsini düelloda alt etmeyi başardı. Kısa sürede de şehrin önde gelen doğaçlama ustası unvanını kazandı. Düelloya tutuştuğu isimler arasında papaz ve piyanist Abbe Joseph Gelinek, Baron Raymond Wetzlar'ın konağında karşı karşıya geldiği uzun parmaklarıyla tanınan virtüöz Joseph Wolf ve nihayet 1800 baharında Kont Moritz von Fries'in salonunda meydan okuduğu Alman piyanist Daniel Steibelt vardı. Steibelt'in kaderi her şeyden önce Beethoven'a meydan okumaya cüret eden ve bunun bedelini ödeyen adam olarak hatırlanmak olsa da çeyrek asır boyunca Kuzey Avrupa'da yeni moda klavye aslanları kuşağının önde gelen temsilcilerinden biri olarak el üstünde tutulmuştu. Berlin'de çok kültürlü bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Annesi Fransız, Alman babası ise bir klavye üreticisiydi. Bir zamanlar Leipzig'te Bach'tan ders almış olan ünlü besteci ve teorisyen Johann Kirnberger'le çalıştı. Daha sonra babasının ısrarıyla Prusya ordusuna katıldı. Ancak bir yıl içinde ordudan kaçarak Berlin'den iyice uzak durmaya özen gösterdi ve gezgin bir piyanist olarak kariyerinin peşinden gitti. 1790'da devrim rüzgarlarının estiği Paris'e yerleşen Steibelt, burada besteci-piyanist olarak kendine sağlam bir yer edindi. Muazzam bir üretkenlikle ortaya koyduğu klavye sonatları, ticari amaçla hızlıca yazılmış popüler parçalar ve 1796'dan itibaren bestelediği 8 piyano konçertosundan oluşan eserleriyle başarısını perçinledi. Steibelt, en azından gençlik yıllarında sevilmesi zor bir adam olarak görünüyordu. Dönemin tanıklıkları onun kibirli, küstah ve gösterişli bir savurganlığa sahip olduğunu, üstelik eski eserlerini samimiyetsiz bir şekilde yeniymiş gibi sunma huyu bulunduğunu gösteriyor. Yine de kariyerinin zirvesindeyken çalışındaki kitleleri büyüleyen parlaklıkla önündeki tüm engelleri silip süpürmeyi başarmıştı.

Daniel Steibelt'in Opus 6 2 numaralı sonatının ilk bölümünü Anna Petrova Forster seslendirdi. Şimdi hazırsanız müzikli zaman makinemizin ayarlarını yapıyorum ve Beethoven'la Steibelt'in karşılaştıkları koordinata gidiyoruz. Mayıs 1800 Viyana. Zaman makinemiz bizi Hofburg Sarayı'nın kütüphane kanadının hemen karşısında Josefsplatz'taki bir konağın önüne bırakıyor. Bu konak bugün Palais Palavicini olarak anılıyor olsa da 1800 yılında burası Kont Moritz von Fries'in eviydi. Yani Viyana'nın en zengin ailelerinden birinin sanatçıları ve müzisyenleri kanatları altına aldığı adresi. Hadi içeri girelim. Bu akşam burada sıradan bir salon konseri var. Henüz kimse bir düellodan bahsetmiyor. Davetliler arasında iki isim hemen göze çarpıyor. Biri Viyana'nın asi dahisi Ludwig van Beethoven, diğeri ise Avrupa'yı sallayıp buraya yeni gelmiş olan Daniel Steibelt. İkisi ilk kez aynı odada. Gecenin ilerleyen saatlerinde Beethoven yeni bitirdiği si bemol majör üçlüsünü çalmak üzere sahneye çıkıyor. Fakat Steibelt salonda büyük bir kibirle oturuyor. Küçümseyici tavırları ve fısıltıları havayı germeye yetiyor. Beethoven kendi döneminin hafif müziğine nadiren saygı gösterirdi. Eğer Opus 11 si bemol majör üçlüsünde olduğu gibi popüler bir sokak şarkısını varyasyonları için tema olarak seçtiyse bunun özel sebepleri vardı. Trio'nun final teması o yıllarda Viyana'nın en popüler opera bestecisi olan Joseph Weigl'e aitti. Gişe rekortmeni operası L'Amore Marinaro içinde yer alan ve daha sonra Hummel ve Paganini'nin de üzerine varyasyonlar yazacağı Pria Chio L'Impegno melodisi Viyana'da herkesin dilindeydi. Yine de trio'yu yazdığı klarnetçi özellikle rica etmeseydi, melodinin cazibesine kesinlikle karşı koyardı Beethoven. Zaten sonradan bu popüler melodiyi kullandığı için pişman olduğu söylenir.

Beethoven'ın Opus 11 Gassenhauer Triosu'nun final bölümünü Itzhak Perlman, Lynn Harrell ve Vladimir Ashkenazi seslendirdiler. Confreys'in evinde bu eserin seslendirilişinin ardından bir hafta geçiyor. Şimdi yine aynı salondayız ve yine Viyana'nın seçkin aristokratları bir başka konser için yerlerini almış. Bu kez sahnedeki müzisyenler Daniel Steibelt'in piyanolu beşlisini seslendiriyorlar. Steibelt bizzat klavye başında.

Beşlinin alkışlar içinde sona ermesinin ardından Steibelt bu kez doğaçlama yapmak üzere tekrar piyanoya oturuyor. Doğaçlama görünümlü ama sanki önceden ince ince çalışılmış gibi duyulan bir pasaj çalıyor. Bu bir hafta önceki konserde Beethoven'ın çaldığı triosunun sonundaki Gassenhauer. Adeta dalga geçerek alaycı bir üslupla Beethoven'ın gözlerinin içine baka baka çalıyor. Salonda fısıldaşmalar var. Herkes Steibelt'in açıkça Beethoven'a meydan okuduğunu görüyor. Steibelt performansını bitirdiğinde Beethoven hayranları genç virtüözü adeta zorla piyanoya doğru itiyorlar. O her zamanki isteksiz, umursamaz tavrıyla kalkıyor, sahneye yürürken Steibelt'in az önce çalınan kentetinin cello notasını eline alıyor. Notaları sehpanın üzerine koyarken herkesin

gözü önünde sayfaları ters çeviriyor. Bu kasıtlı bir hareket mi yoksa bir anlık öfke mi? Kimse bilmiyor. Ve Beethoven çalmaya başlıyor. Steibelt'in tüm stilini öyle bir tiye alıyor ki salon bir anda kahkahalara ve coşkulu alkışlara boğuluyor. Bu ağır aşağılanmaya dayanamayan Steibelt öfkeden kıpkırmızı bir halde salonu terk ediyor.

Beethoven'ın La Stessa, La Stessissima üzerine 10 çeşitlemesini dinledik. Alfred Brendel seslendirdi. Geçen haftadan beri müzikal düello deyip durduk. Yazılı kaynaklara, şahitlerin hafızalarında kalanlara, biraz da rivayetlere dayanan yaklaşık 240 yıllık hikayelere kulak verdik. Zaman makinemizle kurgusal yolculuklar yapıp harika eserler dinledik. Peki ama gerçekte bir müzikal düelloyu dinlemek nasıl bir deneyimdi? Neden bu kadar çekiciydi? Sanırım bir eseri dinlemekten farklıydı. Çünkü burada notalardan çok karar anlarını, tercihlerle şekillenen yolları dinliyorlardı. Doğaçlama dediğimiz şey bestelenmiş bir metni yorumlamak değil, o metni o anda dinleyicinin önünde kurmaktır. Peki doğaçlama ve çeşitleme dinlerken nelere dikkat ederiz? Önce temaya. İki piyaniste de aynı ya da benzer bir malzeme verilir. Bu bir melodi olabilir, basit bir motif olabilir. İyi bir piyanist bu temayı süsler, genişletir, zarif bir hale getirir. Ama büyük bir piyanist başka bir şey yapar. Temayı parçalar, yönünü değiştirir, hatta bir noktada tanınmaz hale getirir. Ve yine de dinleyen o temanın hala orada olduğunu hisseder. Sonra hafızaya bakarız. Çünkü doğaçlama sadece yaratmak değil, aynı zamanda hatırlamaktır. Birkaç dakika önce duyulan bir fikri alıp geri getirmek, onu başka bir bağlamda yeniden kurmaktır. Dinleyici bunu fark ettiğinde sahnede görünmeyen bir zeka ile karşılaşır. Teknik elbette önemlidir. Hız, netlik, kontrol ama tek başına yeterli olmaz. Çünkü düelloyu kazandıran şey çoğu zaman teknikten çok zekadır. Beklenmeyeni yapmak, rakibin fikrini alıp ona karşı kullanmak, hatta bazen ince bir mizahla onu sahnede yakalamak. İşte o anlarda müzik sadece güzel olmaktan çıkar, ikna edici hale gelir. 1791 Noel'inde Mozart'ın Clementi, 1800 Mayıs'ında Beethoven'ın Steibelt karşısında yaptıkları tam olarak buydu. Sadece daha iyi çalmadılar, daha iyi düşündüler, daha hızlı karar verdiler ve müziği bir tür sahne zekasına dönüştürdüler. Tıpkı piyanist Sergio Bayetta'nın Tersine Für Elise'de ve Chopin üzerine 24 etüt kaydında yaptığı gibi. Önce Tersine Für Elise'yi dinleyelim.

Tersine Fürelize, Sergio Bayetta'dan dinledik. Bu tersine akış kulağımıza garip gelmiş olabilir. Ama aynı zamanda şunu hatırlatıyor. Bir temayı tanınmaz hale getirmek, onu kaybetmek değildir. Bazen onu yeniden duymanın en güçlü yolu, yönünü değiştirmektir. Şimdi bu fikri biraz daha ileri taşıyalım. Piyanist ve besteci Sergio Bayetta, 2024 tarihli Chopin üzerine 24 etüt albümünde daha önce eşine rastlanmamış bir konsept sunuyor. Chopin'in piyano yazısına bazı yabancı unsurları aşılamak. Ancak her başarılı aşılamada olduğu gibi bu unsurlar Chopin'in müziğiyle kusursuz bir uyum yakalıyor. Kulağa yeni ve farklı ama bir o kadar da bütünüyle doğal geliyor.

Sergio Bayetta müzikal bellek birikimimizle oynuyor. Chopin piyanizminin dokusundan dinleme mirasımıza ait diğer melodilerin parçalarını gün yüzüne çıkarıyor. Bayetta'nın Chopin üzerine 24 etüt eserine serpiştirdiği az çok gizlenmiş tüm bu alıntıları yakalayabilmek o kadar da önemli değil. Asıl değerli olan bizi içine çektiği algısal kısa devrelere kendimizi bırakabilmek.

Eleştirmenlerin metamorfoz ustası olarak tanımladığı Sergio Bayetta'nın Chopin üzerine 24 etüt kaydından dinlediklerimizi yine kendisi seslendirdi. Bir temayı, bir fikri, bir karakteri alıp onu dönüştürmek, yeniden düşünmek, içine başka fikirler aşılamak. Ama bütün bu değişim boyunca özünü kaybetmemek. Tarihte müzikal düellolar sanatçının yaratıcılığını anında sınayan bir sahneydi. Bugün o gelenek o haliyle yaşamıyor. Ama özü, yani müziği sadece çalınan değil, her seferinde yeniden kurulan bir şey olarak görme fikri elbette yaşamaya devam ediyor. Bugün belki bir düellonun kazananını ilan etmiyoruz ama yaratıcı cesaret, anlık zeka ve dönüşüm arzusu hala sahnede. Klasik müzik tarihindeki düellolardan bugüne müziği bir düşünme biçimine dönüştüren tüm yaratıcı virtüözleri saygıyla selamlıyorum. Değerli zaman yolcuları, bu sabah 1800 yılı Viyana'sına ve oradan günümüze uzanan yolculukta bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Programın daha önce yayınlanmış bölümlerini TRT Dinle uygulamasının podcast sayfasında dinleyebilirsiniz. Gelecek Perşembe saat 10'da müzik tarihinin bir başka koordinatında buluşmak üzere. Hoşça kalın.

80'li yıllardan günümüze caz müziğinin çağdaş örneklerine yer verdiğimiz Başka Yollar TRT Radyo 3'te. Ziya Celaleroğlu'nun hazırladığı Başka Yollar her pazartesi saat 19'da TRT Radyo 3'te sizlerle.

0: Yaylı Çalgılar Dünyası. Hazırlayan ve sunan Beste Tıknaz Modiri.
1: Merhaba değerli TRT Radyo 3 dinleyicileri. Yaylı Çalgılar Dünyası'nın büyülü tınılarında seyahat ettiğimiz programımıza hoş geldiniz. Programın yapımında ve yayında emeği geçen Didem Tayfur Saltık ve teknik yönetmenimiz Gülsen Kızıler ile birlikte Yerli Çalgılar Dünyası programında her perşembe saat 11'de TRT Radyo 3'te 1 saat boyunca sizlerleyiz. Yerli Çalgılar Dünyası programında bugün Alman besteci Friedrich Benda'nın viyola konçertolarına yer vereceğiz. Friedrich Wilhelm Heinrich Benda, klasik dönemde yaşamış Alman kemancı, piyanist ve bestecidir. Bohemyalı virtüöz Franz Benda'nın en büyük oğlu olarak Potsdam'daki Prusya Saray Orkestrası'nda görev yaparken yaptığı enstrümantal ve vokal besteleriyle tanınmaktadır. Potsdam'da doğan Benda ilk müzik eğitimini Büyük Friedrich'in sarayında önde gelen bir kemancı olan babası Franz Benda'dan almıştır. 1765'te Potsdam'daki Kraliyet Orkestrası'na katılmış ve 1810'daki emekliliğine kadar burada kalmıştır. Keman ve piyano çalarak Prusya'nın önemli kültürel himaye döneminde sarayın müzik hayatına katkıda bulunmuştur. Benda'nın bestecilik çalışmaları arasında 3 opera, 2 oratorio, 2 kantat, keman konçertoları, sonatlar, yaylı ve piyano için trio, kuartet gibi oda müziği eserleri yer almaktadır. Berlin Devlet Kütüphanesi'nde muhafaza edilen viyola konçertoları da dahil olmak üzere enstrümantal eserleri rokoko tarzı zerafet ve virtüözite sergilemektedir. Benda'nın müziği Alman saray müziğinde baroktan klasik tarzlara bir geçiş sağlamaktadır. Şimdi Friedrich Benda'nın bir numaralı viyola konçertosunu SVR Senfoni Orkestrası ve Şef Bernard Labadie yönetiminde viyola sanatçısı Jean-Éric Saussy yorumu ile dinliyoruz. Eser 3 bölümden oluşmakta.

Friedrich Benda'nın Viola Konçertosunu SVR Senfoni Orkestrası, Şef Bernard Labadie ve Viola sanatçısı Jean-Éric Sossi yorumuyla dinledik. Yel Çalgılar Dünyası programında bugün Alman besteci Friedrich Benda'nın Viola Konçertolarına yer veriyoruz. Friedrich Wilhelm Heinrich Benda, 1745'te Potsdam'da Prusya Saray Orkestrası'nın baş kemancısı olarak görev yapan ünlü bohemyalı keman virtüözü ve besteci Franz Benda ve eşi Dorota bir ikisinin çocuğu olarak dünyaya geldi. Vaftizi Kral Büyük Friedrich'in temsilcileri de dahil olmak üzere kraliyetin önde gelen isimlerinin katılımıyla gerçekleşti. Bu da Benda ailesinin yüksek statüsünü ve Prusya monarşisi ile olan yakın bağlantılarının kanıtıdır. 2 George, 3 Friedrich, 2 Heinrich ve daha fazlasını içeren Benda ailesinin tarih sayfalarında yol almak, işte bu isim benzerlikleri ve hepsinin müzisyen olması sebepleriyle hiç de kolay değildir. Bohemya'dan gelen bu müzisyen aile, Prusya Kralı Büyük Friedrich'in isteği üzerine 1742'de Almanya'ya gelmiş ve bir yüzyıl boyunca oradaki sarayda hizmet etmiştir. Burada ele aldığımız Franz Benda'nın oğlu ve George Benda'nın yeğeni Friedrich Wilhelm Heinrich, opera, kantat, oratorya yazmasına rağmen en çok enstrümantal besteleri ve çeşitli enstrümanlar için yazdığı konçertolarıyla tanınır. Yetenekli bir viyolacı ve kemancı olarak yeteneği onun popüler bir yorumcu olarak da tanınmasını sağlamıştır. Viola için yazdığı 3 konçertodaki virtüöz pasajlar döneminin tipik bir örneği olan viola tekniğine mükemmel hakimiyetini göstermektedir. Viola konçertolarının keşfini bugün kayıtlarını dinlediğimiz viola solistimiz Jean-Éric Sossi'ye borçluyuz. Friedrich Benda'nın viola konçertoları Stamitz, Hofmeister gibi önemli viola konçertoları ile aynı yüksek seviyede viola repertuarına şüphesiz muhteşem katkılar sağlıyor. Şimdi Friedrich Benda'nın 2 numaralı viola konçertosunu SVR Senfoni Orkestrası ve Şef Bernard Labadie yönetiminde

Friedrich Benda'nın Viyola Konçertosunu SVR Senfoni Orkestrası, Şef Bernard Labadie ve viyola sanatçısı Jean-Éric Saussure ile dinledik. Yerli Çalgılar Dünyası programında bugün Alman besteci Friedrich Benda'nın viyola konçertolarına yer veriyoruz. Benda ailesi önde gelen bir müzik hanedanının parçası olarak Bohemya'dan geliyordu ve Franz Benda'nın kendi kardeşleri George, Johann ve Joseph de Avrupa'daki saraylarda besteci ve icracı olarak ün kazanmışlardı. Benda küçük yaşlardan itibaren kardeşleriyle birlikte babasından ilk müzik eğitimini aldı ve Franz'ın önde gelen bir konumda bulunduğu Potsdam Sarayı'nın ayrıcalıklı ortamından faydalandı. Rekabetçi ama aynı zamanda destekleyici bir evde virtüöz performanslar ve bestecilik faaliyetleriyle çevrili bu yetiştirilme tarzı Benda'nın bir müzisyen olarak kendi gelişiminin temelini oluşturmuştur. Benda, Quartet Soren'e katılımıyla Berlin'de halka açık oda müziği konserlerinin öncülüğünde önemli bir rol oynamıştır. Keman sanatçısı Ernst Schick, violonsel sanatçısı Jean Balthasar Trickler ve müzisyen arkadaşı Hoffman ile işbirliği yaparak akşamları kiralık salonlarda yaylı çalgılar dörtlüsü performanslarını aristokrat ortamlardan erişilebilir ve halka açık mekanlara taşımışlardır. Aynı zamanda Benda'nın akrabası Ernst Friedrich Benda ve viyolacı Carl Ludwig Bachmann tarafından kurulan Korsika Salonu'nda da haftalık olarak düzenlenen amatör konserler serisine katılmıştır. Bu etkinlikler saray çevrelerinin ötesine erişimi genişletmek için profesyonel ve amatör sanatçıları bir araya getirmiştir. Benda'nın bu etkinliklere katılımı, müziğin demokratikleşmesini ilerletmiş, yeni ortaya çıkan burjuva halkına hitap eden yerli Alman tarzlarına ve topluluk biçimlerine olan takdiri geliştirmiştir. Benda'nın konçertoları, teknik ustalığı ve orkestra diyaloğunun sonat formunda vurgulayan nefesli ve yaylı çalgı solistlerine

civarında bestelediği 3 tane viyola konçertosu, hızlı pasajları, çift sesleri ve viyolanın sıcak tınısını kullanan ifadeleri zorlayan etkileyici yel çalgılar tekniklerini içeren zorlu solo bölümleriyle öne çıkar. Bu yazım tarzıyla kendinden sonra gelen Hofmeister ve Stamitz'e öncülük etmiş ve ilham vermiştir. Bugün Yel Çalgılar Dünyası programını kapatırken sizlere Friedrich Benda'nın 3 numaralı viyolu konçertosundan bölümler dinleteceğiz. Müziğin büyülü tınılarında seyahat ettiğimiz TRT İstanbul Radyosu yapımı Radyo 3 programı Yel Çalgılar Dünyası adlı bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Programımızın yapımında emeği geçen Didem Tayfur Saltık ve teknik yönetmenimiz

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Radyo 3.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında mecliste ve başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen anma programlarına katıldı. FETÖ kaynaklı tehlikenin hala sürdüğüne dikkat çekti. Bu sinsi şebekeyle mücadelede rehavete kapılma lüksüne asla sahip değiliz dedi. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da FETÖ tamamen bertaraf edilene her türlü kılığa giren bu ihanet şebekesinin kökü kurutulana kadar mücadelemiz sürecek. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın diyerek kararlılık vurgusu yaptı. Hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. 15 Temmuz 2016'da sokakları doldurarak darbe girişimini engelleyen on binler bir kez daha yurdun dört bir yanında Türk bayraklarıyla meydanlardaydı. 81 ilde camilerde yeniden selalar okundu. Ankara'da Başkent Millet Bahçesi'ndeki anma programının ardından kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. İstanbul'da direnişin simge mekanlarından Saraçhane'de binlerce vatandaş mehter takımı eşliğinde kortej yaptı. İstanbul Boğazı'nda da geniş katılımlı bir deniz korteji düzenlendi. Kız Kulesi'nde yapılan görsel gösteri ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çevresindeki drone gösterisi ilgiyle izlendi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada 17 yıl sonra kritik bir gelişme yaşandı. 25 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında helikopterin kokpit paneli

cihazları çalan ve 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik Marmaris suikast timinde yer alan Aydın Özsıcak'la Davut Uçum'da bulunuyor. Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için diplomasi trafiğine devam ediyor. Ukrayna'ya giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan mevkidaşıyla görüştü. Süratle müzakere masasına dönülmesi çağrısını yineledi. Fidan temasları kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile de görüşecek. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu'nu topluyor. Toplantıda ihraçların yanı sıra olağan kurultay süreci de kapsamlı olarak ele alınacak. CHP'de parti içi tartışmalar devam ederken CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti için ilk kez tarih verdi. Temmuz sonu Ağustos ayı itibarıyla resmi adım atılacak dedi. Özgür Özel partinin isminin belli olduğunu, logo çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. İstanbul'daki ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmaları kapsamında 25 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında

Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan 25 şüpheden aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 14 zanlı tutuklandı. 11 şüphenin adliyedeki işlemleri ise sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek sürecin tüm yönleriyle aydınlatılacağını vurguladı. Hiçbir bağışın zayi edilmesine veya şahsi menfaatleri uğruna kullanılmasına göz yumulmayacak dedi. Çankaya Belediyesi'nde rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddialarına ilişkin soruşturmada aralarında Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 24 şüpheli tutuklandı. Güner, İçişleri Bakanlığı'nca geçici tedbirle görevden uzaklaştırıldı. Firari olduğu değerlendirilen 6 şüpheli yakalama çalışmaları devam ediyor. ABD-İran hattında karşılıklı saldırılar sıklaşıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların süreceği mesajını verdi. Trump, Tahran masaya oturmazsa güç santralleri ve köprülerin hedef alınacağını söyledi. İran'dan benzer yönde bir karşılık geldi. Devrim muhafızları ABD'nin bölgedeki saldırı altyapısını yok etmeye odaklandıklarını açıkladı. Spor. Dünya Kupası'nda son şampiyon Arjantin bir kez daha finalde tangocular tarihi rekabette İngiltere'ye karşı geriye düştüğü maçı 2-1 kazandı. 2 asiste imza atan Lionel Messi yine ülkesini taşıyan isim oldu. İspanya ile Arjantin arasındaki şampiyonluk maçı pazar gece saat 22'de oynanacak. Haberleri dinlediniz.

hem uzak hem yakın. Tanıdık ama yabancı. Öbür yarım kürede. Güneyde bir yer.

Dünyanın öbür ucunda, öbür yarım kürede kilometrelerce uzaktayız. Dili, kültürü, müziği, tarihi çok başka ama bir o kadar da bize yakın topraklarda. TRT Radyo 3'tesiniz. Bizler Ebru Baldezgahçı, Aybeniz Ece Uçan, Atlas Okyanusu'nun öte yanına, Güney Amerika'ya, güneyde bir yere gidiyoruz. Geçen hafta başladığımız futbol ve Güney Amerika temamıza bu hafta da devam ediyoruz. Geçen hafta Eduardo Galeano'nun satırlarında aramıştık Güney Amerika için futbolun anlamını. Dünya Kupası tarihindeki tüm turnuvalara katılan tek takım olma serisini sürdüren Brezilya'dan müzikler dinlemiştik. Bugün yine Galeano'nun satırları bize eşlik edecek. Turnuvaya katılan diğer 6 takımdan müzikler dinleyeceğiz. Son dünya şampiyonu unvanıyla katılan Arjantin, ev sahibi sıfatıyla Meksika, Uruguay, Kolombiya, Ekvador ve Paraguay.

Geçen turnuvanın şampiyonu Arjantin'deyiz. Arjantin'de futbol sokak aralarında potrero denilen tozlu arsalarda doğdu. Bu yüzden Arjantin futbolu dans gibidir. Doğaçlamadır, kurnazlıktır, rüzgara karşı yapılan bir estetik gösterisidir. Onlar topu sadece ayaklarıyla değil, ruhlarıyla da sürerler, diyor Galeano. Başka bir yazısında da tango yapar gibi oynarlar diye ekliyor. O zaman yine bir Arjantin tangosu dinleyelim.

Arjantin dünya futbolunda her zaman parlayan bir yıldız ve ikonik yıldız futbolcularıyla da hep kendinden konuşturan bir ülke. Geçtiğimiz yüzyılın en efsane isimlerinden biri Maradona. Galeano onun için diyor ki, hilekar, gürültücü, ağzı bozuk, her şeyi göze alan, kral dalkavu ve bencil bir adamdı. Ama aynı zamanda oyunun neşesini ve yaratıcılığını geri getiren bir sanatçıydı. 1986'da Tanrı'nın eli olarak anılan o gol içinse şöyle diyor. İngilizlere attığı o gol, yoksul mahalle çocuklarının zenginlerden aldığı bir intikamdı. Futbolun kuralları çiğnenmişti belki ama yoksulların adalet duygusu o elle kutsanmıştı. O golde el de tanrısal bir hileydi, arkasından gelen çalımlarda. Manu Chao'nun Maradona için söylediği şarkıyı dinliyoruz şimdi.

Bugünün en büyük yıldızlarından biri de Arjantin'den, Lionel Messi. Bu turnuvaya imzasını atan futbolculardan biri. Messi için de şöyle diyor Galeano. Messi sanki topu ayağının içine dikmiş gibi oynuyor. Topun onun vücudunun bir parçası olduğunu düşünmemek imkansız. Fizik kurallarına meydan okuyan o minik adam, hızıyla ve zekasıyla endüstriyel futbolun mekanikliğine karşı saf yeteneğin zaferidir.

Dünya Kupası'nın ev sahibi takımlarından biriydi Meksika. Azteklerin topraklarında futbolun tarihi M.Ö. 1500 yılına kadar uzanıyor. Yani modern dünyada oynanmasından yüzlerce yıl önce kauçuk top Meksika güneşi gibi havada dönüyordu. Galeano, Meksika futbolunun modern dönemde televizyon tekerleri tarafından nasıl bir ticaret aracına dönüştürüldüğünü anlatır ve çokça eleştirir. Bu yıl turnuvaya erken veda etti Meksika. Bir mariachi dinliyoruz şimdi.

Eduardo Galeano, Kolombiya futbolunu sahadaki koreografik bir dans ve siyasi şiddetin gölgesindeki hüzünlü bir neşe olarak tasvir eder. Ona göre Kolombiyalılar, ülkelerini esir alan kartel ve devlet şiddetine inat, topa en estetik ve çocuksu ruhla dokunan halktır. Kolombiya'nın 1993 yılında Buenos Aires'te Arjantin'i 5-0 yenerek tarihi bir hezimete uğrattığı maçı bir futbol müsabakasından ziyade sanatsal bir ayin olarak anlatır. Arjantin seyircisinin Kolombiya'nın sahada sergilediği koreografik dans benzeri futbolu hayranlıkla izlediğini ve 5-0'lık galibiyete rağmen Kolombiyalıları ayakta alkışladığını belirtir. Dans etmeyi çok seven bu kahve kokulu ülkeden bir

0: Güneyde Bir Yer devam ediyor.
1: Geçen hafta Dünya Kupası tarihindeki tüm turnuvalara katılan tek takım olma serisini sürdüren Brezilya'dan müzikler dinlemiştik. Bugün yine Galeano'nun satırlarının eşliğinde turnuvaya katılan diğer 6 takımdan müzikler dinliyoruz. Sıradaki ülke Paraguay'da bu yıl turnuvanın güneyli isimlerinden biriydi. Paraguay futbolu kıtanın en dirençli, savaşçı ve boyun eğmez tarzı olarak tanımlanıyor. Galeano'nun gözünde Paraguay futbolu, ülkenin acılarla dolu tarihiyle paralel olarak şekillenmiş, estetikten ziyade yürek, fedakarlık ve fiziksel güç üzerine kurulmuş bir destan. Bu yıl milli takımımızı da turnuva dışında bırakan, bizi hayli üzen Paraguay için şöyle diyor. Arjantinliler topu saklar, Uruguaylılar onunla dans eder, Paraguaylılarsa topu ve kalelerini canları pahasına savunurlar. Futbolun sadece hücumdan ibaret olduğunu sananlar, Paraguay savunmasının o aşılmaz, kemik sesleriyle inleyen duvarına çarptıklarında yanıldıklarını anlarlar. Onların futbolu, yoksul ama gururlu bir halkın dünyaya karşı ördüğü bir siperdir. Paraguay arpının en güzel örneklerinden birini dinliyoruz.

Eduardo Galeano, Ekvador futbolunu küçümsenenlerin kendilerini ispat etme hikayesi ve geleneklerin insan hayatının önünde yer aldığı kolektif bir tutku olarak ele alır. Diğer bütün komşularının gölgesinde kalan Ekvador'un sahadaki gururlu duruşuna ve ülkedeki benzersiz futbol geleneklerine değinir. Gölgede ve Güneşte futbol kitabında aktardığına göre, Quito'da bir maç öncesi hakemin kaybettiği yakını için tüm tribünlerin sessizce saygı duruşunda bulunması ve ardından yöneticilerin hakemi onurlandıran konuşması ülkedeki futbol kültürü ve adalet duygusunun özeti niteliğinde. Ekvador'dan hareketli bir şarkı var sırada.

Galeano'nun kendi memleketinde Uruguay'dayız. Arjantin'le birlikte tangonun doğduğu ülkede. Uruguay'ın Brezilya'yı kendi evinde 2-1 yenerek Dünya Kupası'nı kazandığı tarihi maç ve o an stadyuma çöken efsanevi bir sessizlik anlatılır. Sene 1950. Giga'nın attığı golle Maracana stadyumuna futbol tarihinin en gürültülü sessizliği çöker. 200 bin insan aynı anda susar, adeta nefes almayı bırakır. Uruguay o gün imkansızı başarır ve dünya şampiyonu olur. Galeano'ya göre bu zafer Uruguay için tatlı bir lanete dönüşür. Çünkü o günden sonra Uruguay halkı milli takımdan her zaman o geçmişteki devlerin mucizelerini tekrarlamasını bekler. Geçmişin gölgesi geleceğin üzerine kabus gibi çöker.

Kendi ülkesinin futbolunu bir ulusal kimlik, gecekondularda doğan bir tango estetiği ve tarihe geçen büyük zaferlerin getirdiği tatlı bir lanet olarak tanımlıyor. Bir Uruguaylı olarak futbolla ilişkisini "Ben sadece iyi bir futbol dilencisiyim" diyerek açıklayan Galeano, ülkesinin futboluna dair de çok şey yazmış. Ülkesinde futbolun yaşamın ta kendisi olduğunu ve çocukların bu tutkuyla doğduğunu anlatıyor. "Her Uruguaylı gibi ben de futbolcu olmak istedim. Ama geceleri rüyamda harika oynarken gündüzleri tam bir tahta bacaktım. Ayağımın yapamadığını kalemimle yapmak zorunda kaldım. İyi ki de öyle yapmış. Bize Güney Amerika'nın büyülü dünyasını anlatıyor. Her seferinde hem çok uzak hem de fazla yakın duygularla karşılaştırıyor. Uruguay denince tango, tango denince ilk akla gelen en klasik tango şarkısına gidelim. En ünlü ve tanınmış tango şarkılarından biri La Comparsita. 1919'da Montevideo'da Gerardo Matos Rodriguez tarafından yazılmış. Yani sanıldığının aksine Arjantin değil bir Uruguay tangosu.

Futbol sadece futbol değildir. Hayatın içinde ne varsa o sahaya yansır. Biraz müziktir, danstır, özgürlüktür, başkaldırıdır. Bir arada seyretmek, sahada takım olmaktır. Artık maalesef çokça para, sponsorluk, medya, reklam, başarıdır da. Asıl futbolsa yazarımızın cümleleriyle tozlu sokakta ayakkabısız, kuralsız, saat tutulmadan oynanan futboldur. O sık sık içimizdeki çocuktan söz eder. Çünkü tribündeki yetişkin bile gol olduğunda yeniden çocuğa dönüşür. Galeano yaşasaydı ve bu turnuvayı seyretseydi neler hissederdi, neler yazardı merak ediyoruz. Dünya değişiyor. Dünya ile beraber futbolda. Ama sevgisi azalmıyor. Yine hep birlikte büyük ekranlarda dünya devlerini seyrediyoruz. Sabaha karşı başlayan maçlar için saatimizi kurup uyanıyoruz. Maç 90 dakika, top yuvarlak. Pazar günü bu sezonun en heyecanlı maçı var. Finalde iyi olan kazansın.

0: saati bir an durduran, gündeliği donduran, alıp uzak bir yere götüren sesler vardır. Atlas Okyanusu'nun karşı kıyısından, bize göre dünyanın öbür ucundan çıkmış bu müzikler, varlık sebebi olan duyguları sesiyle tüm dünyaya taşıyor. Müzik, nereden seslenirse seslensin, ruhumuza dokunuyor. Ebru Baldezgahçı, Aybeniz Ece Uçan. Haftaya güneyde başka bir yerde, başka öykülerde, başka şarkılarda.
1: Hem uzak hem yakın. Tanıdık ama yabancı. Öbür yarım kürede. Güneyde bir yer.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Radyo 3'te Eskiden Yeniye başladı. Program yapımcımız Gül Karaman, teknik yönetmenimiz Arif Keleş ve ben Hafize Okan. Bizimle aynı frekansta buluşan klasik müzik dostlarına sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Bu hafta Kamil Elbaş'a ve Naip Şanbehzade'nin ezber bozan Loop Tales albümüyle şu sorulara yanıt arıyoruz. Bach bu ritmi duysa Peron'u fırlatır mıydı? Tokyo metrosundaki bir hızlı trenle eski usul bir toprak çömlek kuzey nasıl düet yapar? Yas tutarken ritim tutulur mu? Bugün radyolarınızın başında Paris'in klasik konservatuar koridorlarından yükselen bir piyano tınısıyla İran'ın güney kıyılarından gelen kadim ritimlerin büyüleyici buluşmasına tanıklık ediyoruz.

Sevgili dinleyiciler, elimizde çok taze, dinledikçe hipnotize eden bir albüm var, Loop Tales. Piyanist Kamil Elbaşa ve vurmalı çalgılar ustası Nahip Şanbehzade işbirliği, Batı klasik müziğini Orta Doğu'nun kalbiyle konuşturuyor. Albüm notlarına göz attığımızda müziği özetleyen şu kavram yer alıyor. Yaşayan bir müzikal malzeme olarak tekrar. Sanatçılar müziği doğrusal bir çizgide ilerletmek yerine sürekli dönen ve her dönüşte mutasyona uğrayan döngüler üzerine kuruyor. Piyano, Bach, Ravel ve Steve Reich'ın minimalist ayak izlerini takip ederken zarp, dohola ve daf gibi enstrümanlar bu döngülere adeta can üflüyor. Bu döngüsel hikayeyi albüme de adını veren o çocuksu ve melankolik açılışla giriş yaptık, Loop Tale. Gerçekten büyüleyici bir akış. Kamil Elbaşa'nın piyanodaki net dokunuşları, Nahip Şanbehzade'nin zarp, kuzeh ve bendir üzerindeki ustalığıyla birleştiğinde ortaya eklektik bir ayin çıkıyor. Eser Güney İran'ın geleneksel ve hareketli bandari müziğinden ilham alan bir ritim yapısı üzerine kurulu. Bir tarafta minimal, çocuksu bir piyano melodisi, diğer tarafta ise Basra Körfezi'nin sıcak dalgalarını taşıyan bir perküsyon. Eğer müziğin zamanı bükebilen, tekrar ettikçe hipnotize eden ve meditatif alanlar açan gücünü seviyorsanız, bu albümü arşivinize mutlaka eklemelisiniz. Kamil Elbaşa ve Nahip Şanbehzade, Batı klasik müziğiyle geleneksel İran ritimlerini bir araya getiren dünyaca ünlü, yenilikçi bir müzikal ikili. Kamil Elbaşa, Fransa ve Lübnan asıllı klasik piyanist, besteci ve doğaçlama sanatçısı. Müziğinde Bach, Ravel ve Reich gibi klasikle minimalist bestecilerin etkileri hissediliyor. Konservatuar eğitimiyle sözlü geleneğin buluştuğu bu ortaklık, doğaçlama, meditatif ve hipnotize edici tınıların özgün diline bir yolculuk. İran asıllı Nahip Şanbehzade geleneksel ritimlere hakim bir perküsyon ustası. Performanslarında sanatçı klasik İran müziğinin ana kadeh davulu zarp, tombak, Güney İran'da yaygın olarak kullanılan çift taraflı silindirik davul dohola, kil veya topraktan yapılan udu davuluna benzeyen çömlek enstrüman kuzehle, tasavvuf müziğinde ve geleneksel ritimlerde sıkça kullanılan

geniş çerçeveli defler, daf ya da bendiri kullanıyor. Bu kültürler arası köprüde şimdi Johann Sebastian Bach çömleğe karşı. Camille Elbaşa'nın Do majör prelüdünde albümün derinliklerinden yükselen meditatif bir başka döngüyle baş başasınız.

Piyanist Kamil Elbaşa'nın klasiğe selam çaktığı Do majör prelüdü dinlediniz. Bach yaşasaydı bu ritim karşısında muhtemelen peruk fırlatırdı diyor musunuz? TRT Radyo 3'te eskiden yeniye devam ediyor. Klasik müzik salonlarında gizlice ritim tutan sevgili dinleyiciler. Bugün dinlediğiniz albümde temamız akorlar ve çömlekler. Aynı zamanda müzik tarihinin en diplomatik krizlerinden birini inceliyor olabiliriz. Bir tarafta Paris Konservatuarı'nın tüm ciddiyetiyle yetişmiş, kollarında Bach ve Ravel'in hayaletlerini taşıyan piyanist Kamil Elbaşa, diğer tarafta ise 3 yaşından beri İran'ın güney kıyılarında bulduğu her sert yüzeye ritimle vuran perküsyon dehası Nahip Şanbehzade. Bu iki çılgın bir araya gelip Loop Tales albümünü yapıyorlar. Eleştirmenlerin ortak yorumu şu: biri piyanoyu kiliseye götürmeye çalışıyor, diğeri davuluyla onu çöle kaçırıyor ama yolda harika bir vaha buluyorlar. Albümün temel felsefesi döngüler, yani müzikal looplar. Ama bunu bilgisayarla değil, parmaklarıyla yapıyorlar. Kamil bir söyleşisinde şöyle diyor: konservatuvarda bize her notanın bir kutsallığı olduğu öğretildi. Nahip'le çalarken anladım ki bazen aynı notayı 50 kere vurup ruhu serbest bırakmak gerekiyormuş. Albümün ruhunu oluşturan döngüleri Tokyo Train adlı eserde dinlerken yaşıyorsunuz. Buradaki minimalist piyano yapısı doğrudan Amerikalı besteci Steve Reich'a ve Ravel'in o meşhur bitmek bilmeyen bolero mekanikliğine bir gönderme. Nahip Şanbehzade bir röportajında bu eseri çalarken yaşadıkları teknik krizi esprili bir dille şöyle anlatıyor: Kamil piyanoda sürekli aynı matematiksel örüntüyü çalarken bir an göz göze geldik. O trenin ne zaman duracağını düşünüyordu. Bense trenin altındaki rayları çalmaya çalışıyordum. Sonunda tren durmadı, biz rayları uzattık. Piyanonun mimari bir deha gibi yükseldiği, Naib'in ise dohola ve zarp enstrümanlarıyla adeta zamanı büktüğü Tokyo Train radyolarınızda. Lütfen kemerlerinizi bağlayın.

Kamil Elbaş'a ve Naip Şahinbehzade'den dinledik Tokyo Train. Trenden indik ama hala sallanıyoruz. Albümün en cesur, eleştirmenleri ikiye bölen ama dinleyiciyi büyüleyen durağına geldik. Ave Maria. Evet, yanlış duymadınız. Klasik Batı müziğinin ve litürjik geleneğin en kutsal melodilerinden biri, albümde İran'ın mistik tefleri Daf ve Bendir'le harmanlanıyor. Avrupalı bir müzik eleştirmeni bu eser için şu notu düşmüş: Kamil piyanoda ne kadar Schubertvari bir ciddiyet takınırsa takınsın, arkadan gelen o organik toprak çömlek kuzeh sesleri eseri kiliseden alıp bir tasavvuf ayinine dönüştürüyor. Naip ise bu eleştirilere şu nükteyle cevap veriyor: müzik tektir. Hürmet etmek için sadece piyanoya değil, bazen bir toprağa da vurmak gerekir. Toprak her dinin anasıdır. Piyano ve perküsyonun birbirini gölgelemeden, aksine yan yana yeni bir ülke kurduğu bu muazzam albümle döngüye hepimiz katılıyoruz.

Piyanoda Kamil Elbaş'a ve perküsyonda Naip Şanbehzade'den dinledik Ave Maria. Şimdi albümün en ağır, en meditatif ve belki de en mistik yerine geldik. Ölümün ardından yakılan o klasik batı ağıtı bu ikilinin elinde tam bir ritmik ayine dönüşüyor. Requiem. Bu eserdeki teknik detay tam bir akustik deha ürünü. Naip bu parçada kuzeh kullanıyor. Nedir kuzeh? Bildiğiniz kilden, topraktan yapılan bir çömlek, udu davuluna benzer. Çömleğin yan tarafındaki deliğe avucunuzla vurduğunuzda stüdyodaki en pahalı elektronik subwoofer'ı bile kıskandıracak kadar derin, boğuk ve organik bir bas sesi elde edersiniz. İşte Kamil piyanoda Mozart veya Forey'nin requiemlerine göz kırpan o kederli ağır melodileri çalarken Naip o kilden çömleği vurarak adeta toprağın altından gelen bir sesi stüdyoya taşıyor. Bir röportajda eleştirmenlerden biri soruyor. Bir requiemde neden bu kadar çok ritim var? Yas tutarken dans mı edilir? Kamil'in cevabı şairane. Batı geleneğinde requiem düz bir hüzündür ama Naip'in coğrafyasında ölüm

toprağa geri dönen bir döngüdür. Ritmin sürekli dönmesi, yaşamın bitmediğini, sadece başka bir forma evrildiğini hatırlatıyor. Gelin bu büyüleyici ve karanlık döngünün sesine kulak verelim.

Kamil Elbaşı, Naip Şanbehzade bu kez Requiem'le yer aldı radyolarınızda. Klasik Batı müziğinin matematiksel dehasıyla Doğu'nun kadim sözlü doğaçlama geleneğinin o gürültülü ve diplomatik çarpışması TRT Radyo 3 frekansında. Kulaklarınızı ciddiyetten, ruhunuzu ritimsiz kalmaktan kurtaran Kamil Elbaşı ve Naip Şanbehzade'nin Ezber Bozan Loop'tayız albümünden son olarak interlüdü dinliyoruz. Kamil Elbaşı piyanoda tuşlara öyle bir basıyor ki sanırsınız Paris'te bir kafede romantik anlar yaşarken aniden aklına Akdeniz'in dalgaları geliyor. Piyanonun o klasik asil tınısı caz tınılarıyla flört ediyor. Ritmin efendisi Naip Şanbehzade'nin darbuka ve perküsyon seti eserin ritmini vuruyor. Sakın metronomu evde unuttuk sanmayın. O parmaklar tuşların arasına bir sızıyor, piyanoyu adeta doğaçlama bir hipnoz seansına sokuyor. Klasik piyano tekniğiyle geleneksel vurmalıların o kıvrak, hafif esprili ve öngörülemez ritim kalıplarının çarpıştığı interlüt ortaya çıkıyor.

Sevgili dinleyiciler, piyanist Kamil Elbaş'a ve vurmalı çalgılar ustası Naif Şan Behzade işbirliğiyle ortaya çıkan taze albüm Loop Tales'den dinledik. Son olarak Interlude. TRT Radyo 3'ün son zaman bükücü programı Eskiden Yeniye'de klavsenin o asil, hışırtılı ve kabul edelim ki akort tutmamakta ısrarcı dünyasına giriyoruz. Klavsen sanatçıları Emmanuel Frankenberg ve Olivier Forta'nın 17. ile 18. yüzyıl Fransız orkestra yapıtlarının iki klavsen için uyarlamalarını içeren albümleri Klavesan Konsertant bugünün en taze kaydı. İlk olarak albümün açılışını yapan o gizemli ve ölçüsüz girişle başlıyoruz. Louis Couperin'in Zamansız Dünyası iki klavsenin paslaşmasıyla radyolarınızda.

Olivier Fortan ve Emmanuel Frankenberg klavsen ikilisinden Louis Couperin bestesi Prelüdü dinledik. Dönemin popüler opera ve orkestra melodilerini evlerde veya salonlarda çalabilmek amacıyla yapılan bu tarz transkripsiyonlar barok dönemde oldukça yaygın bir gelenekti. Albümdeki eserlerin büyük bir kısmı uzun süredir birlikte çalışan iki sanatçının kendi ortak transkripsiyonlarından oluşuyor. Emmanuel Frankenberg ve Olivier Fortan'ın Clavecin Concertant albümünde Jean-Philippe Rameau'nun ünlü Le Sauvage eserinin yanı sıra Jean-Baptiste Lully, Maren Marais ve Louis Couperin'in dönemin dev isimlerinin besteleri yer alıyor. İki çılgın klavsencinin, Fortan ve Frankenberg'in koca bir Fransız saray orkestrasını ve kerli ferli opera sahnelerini sadece 122 tuş ve birkaç yüz kuş tüyü arasına sıkıştırma hikayesi gününüze eşlik ediyor. Albüm kitapçığında Olivier Fortan çok güzel bir noktaya parmak basıyor. O dönemde bir operayı beğendiyseniz eve gidip Spotify'dan açamıyordunuz. Ne yapıyordunuz? Eve iki klavsen getirip orkestra partisyonlarını bu iki enstrümana bölüştürüyordunuz. Yani aslında bu albüm 18. yüzyılın Best of Versailles çalma listesi. Peki teknik olarak neyle karşı karşıyayız? Karşımızda iki adet devasa klavsen var. Biri ses kutusunu genişletiyor, diğeri armonik derinlik katıyor. Biliyorsunuz piyano gibi buna sert basarsam yüksek ses çıkar, yumuşak basarsam ninni olur lüksünüz yok klavsende. Mekanizma belli. Tuşa basarsın, o küçük kuş tüyü veya deri mızrap teli çeker ve tık, ses sabittir. İşte müzikal teknik tam olarak burada devreye giriyor. Fortan ve Frankenberg piyanistlerin o çok sevdiği dinamik varyasyonları parmaklarının hızıyla yapıyorlar. İki enstrüman aynı anda vurduğunda ortaya çıkan o devasa akustik rezonans adeta odanın içinde bir opera orkestrası canlandırıyor. Şimdi bu polifonik ziyafetin en eski mimarlarından birine gidiyoruz. Jacques Champion de Chambonnière ve onun o meşhur jiki. Bakalım iki klavsen yan yana gelince bu dans nasıl bir ritme bürünüyor?

Fortan ve Emmanuel Frankenberg klavsen ikilisinden Jacques Champion de Chambonnier bestesi Klavsen için Parçalar 1. kitaptan Jack'i dinledik. Şimdi albümün en dramatik, en derinlikli bölümlerinden birine geliyoruz. Maran Marey kendisini çoğumuz sinemadaki Dünyanın Tüm Sabahları, Tout le matin du monde filminden o melankolik viyolada gamba virtüözü olarak tanırsınız. Marey aslında enstrüman için besteler yapıyordu ama dönemin modasına uyup operalarda yazdı. Albüm

Buradaki en ilginç hikaye albümdeki La Regente, Naiplik, Naip Kadına ait. Dönemin Fransa'sında güç savaşları dönerken Marais bu hüzünlü ve ağırbaşlı melodileri aslında sarayın o gergin havasını soluyarak yazdı. Normalde tek bir viyolada gambanın o ağlayan tonuyla duyduğumuz bu eser iki klavsenin ellerinde nasıl bir şeye dönüşmüş biliyor musunuz? Eleştirmenlerin Gramofon dergisinde yazdığı gibi klavyelerin tellerinden dökülen sesler yaylı bir enstrümanın nefesini aratmayacak kadar organik ve esnek. Gelin bu teknik dehanın ürünü olan La Regente düzenlemesine kulak verelim. İki klavsenin birbirini nasıl ezmeden, tam aksine birbirinin nefes boşluklarını doldurarak yükseldiğini dinleyelim.

Olivia Fortan ve Manuel Frankenberg klavsen ikilisinden Maran Marey'in Viola için Parçalar dizisinin 3. suitinden La Regente, Naiplik, Naip Kadın başlıklı eserini dinledik. Sevgili dinleyiciler, az önce duyduğumuz o yoğun duygu selinden sonra şimdi rotamızı doğrudan denizin ortasına çeviriyoruz. Yine Maran Marey ve yine bir başyapıt. Alcyon operasından Chaconne. Bu parçanın hikayesi müzik tarihi için çok önemli. Döneminde bu opera sahnelenirken sahnede bir deniz fırtınası canlandırılması gerekiyordu. Marey orkestra

Bir sıradaki davulculara o zamana kadar hiç görülmemiş bir şey yaptırdı. Derileri o kadar sert ve ritmik yürüttü ki Versailles seyircisi salonda gerçekten fırtına koptuğunu sandı. Emmanuel ve Olivier ne yapıyor? Klavyede davul yok, fırtına efekti yok. İşte yeni düzenlemelerin müzikal teknik başarısı burada gizli. Sol el bas yürüyüşlerini o kadar agresif ve arpejli kurguluyor ki tellerin alt frekanslardaki titreşimi kulaklarımızda resmen o dalgaların uğultusunu yaratıyor. İkili bu etkiyi yakalayabilmek için stüdyoda enstrümanların konumunu mikrofona göre milimetrik olarak ayarlıyor. Şimdi klavsen tarihinin belki de en fırtınalı 6 dakikasına davetlisiniz.

Klavsen ikilisi Olivier Fortin ve Emmanuel Frankenberg'den Maran Marey'in Alcyon Operası'nın 5. perdesinden Chaconne'u dinledik. Aynı operanın 3. perdesinden Denizci Havaları'yla sanatçılar bir kez daha sizlerle.

Maran Mare, Halcyon Operası'nın 3. perdesinden Denizci Havaları'nı dinledik. Sevgili dinleyiciler, Klasen ikilisi Olivier Fortin ve Emmanuel Frankenberg'den. Jean-Philippe Rameau ve onun o meşhur Le Sauvage, Vahşiler adlı eseri. Bu eserin arkasında muazzam bir

Bir sosyolojik hikaye var. 1725 yılında Amerika'dan Fransa'ya Kızılderili kabile şefleri getiriliyor. Bu şefler Paris'teki bir tiyatroda kendi geleneksel danslarını sergiliyorlar. Seyirciler arasında kim var? Tabii ki bizim dahi besteci Rameau. Besteci o kadar etkileniyor, o kadar büyüleniyor ki o ritmik, egzotik ve adeta hipnotize edici melodiyi besteliyor. Önce tek klavsen için yazıyor, sonra koca bir opera bale olan Les Andes Galantes'ın içine yerleştiriyor. Fortan ve Frankenberg bu eseri iki klavsene uyarlarken adeta rock and roll kafası yaşıyor. Parçanın o meşhur, insanı yerinde durdurmayan ritmini iki enstrümana öyle bir paylaştırıyorlar ki sağ kanaldan sol kanala geçen o dinamik ataklar eleştirmenler tarafından barok müziğin ritmik sınırlarını zorlayan bir enerji patlaması olarak nitelendiriliyor. Kulaklıklarınızı takın çünkü Rameau'nun Kızılderilileri iki klavsenin tuşlarında dans ediyor.

Sevgili dinleyiciler, ikinci perdeden Chaconne ve Frankenberg Fortan Clausen ikilisinden dinliyoruz. Böylece programımızın sonuna gelmiş oluyoruz. Müziği hak ettiği derinlikte yaşayanlara ve paylaşanlara ne mutlu diyerek bitirelim bu haftada programımızı. Haftaya Perşembe aynı frekansta buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Besteci ve Toplum. Programı hazırlayan Fırat Kutluk.
1: Değerli dinleyiciler, TRT İzmir Radyosu'ndan hepinize iyi günler diyoruz. TRT Radyo İşte, Besteci ve Toplum programında tekrar birlikteyiz. Anımsayacağınız gibi geçtiğimiz hafta müzik severlerin Rönesans dönemi müziğine olan ilgisizliği konusuna değinmiş ve bu konuda kimi yazarların görüşlerine yer vermiştik. Konu kısaca müziğin Rönesans'ta henüz gelişme aşamasında olması ve müzik dinleyicisinin genelde barok ve sonrası bestecilerine ilgi duyması olarak özetlenebilir. Barok sonrasında ise günümüze değin yaşanan çok sesliğin dönemlere göre nasıl değişkenlik gösterdiği belirgindir. Klasik müziğin söz edilen tüm tarihi boyunca yaşanan müzikal gelişimlerin günümüzde olabildiğince canlı tutulmaya çalışılmasını kimi müzik yazarları sorgular. Ancak bu çaba genelde barok ve sonrasını kapsar. Yani kabaca 450 yıllık bir dönemden söz ediyoruz. Geçen haftada vurgulandığı gibi barok ve klasik dönem müziği ve bestecileri genelde daha çok sevilir. Yani Bach ve Handel'den başlatılabilecek bu süreçte Haydn, Mozart ve Beethoven yer alır. Buradaki sav da bu bestecilerin müziği çok daha geliştirdiklerine dayanır. Gerek türlerin gelişimi, gerek çalım teknikleri, gerek kompozisyon teknikleri ve elbette eziksel gelişim. Bach'ın elinde gelişen konçerto, suite ve kantat tarihin kalan tüm dönemine etki eder. Sonat, senfoni ve yay dörtlüsü ise Viyana klasiklerinin elinde doruğa çıkar. Opera için Mozart'a ayrı bir parantez açmak gerekir kuşkusuz. Romantik dönemde işler biraz değişir. Chopin ve Liszt'e başlayan Schumann, Wagner, Berlioz, Tchaikovsky, Rahmaninov, Verdi ve Rossini'nin uzanan çizgide barok ve klasik dönemleri unutturacak eserler ortaya çıkar ve gerçekten de gerek Bach gerekse Beethoven gibi ustalar bir süreliğine gözden düşer. Burada tartışma başlar. Bu durumun doğal olduğunu savunan yazarlar söz konusudur. Yani toplum çağının sanat insanlarını tercih etmektedir. Kimi yazarlar ise bunun doğru olmadığını söyleyerek romantik dönemin sonlarında Bach'a dönüşü kanıt olarak gösterir. Ardından en büyük tartışma konusu başlar. Müzik dinleyicisi 20. yüzyıl müzik akımlarına neden bu kadar soğuk bakmaktadır? İlk sorunun şu olması gerektiği düşünülebilir. Günümüz dinleyicisinin kendisine en yakın dönem sanatına daha çok yakınlık duyması gerekmez mi? Yani söz gelimi Ravel ve Stravinsky'nin Bach ve Beethoven'dan daha çok dinlenmesi doğal değil midir? Aslında bu sorunun yanıtı tartışmasız bir şekilde hayır olur. İlk neden, müziğin geleneksel anlamda yüzlerce yıl yaşadığının unutulmaması gerektiğidir. Yani armoni kuralları, besteleme teknikleri genelde güzel ezgi üzerine kuruldur. Müziğin 20. yüzyılda oldukça radikal bir biçimde değişmesi, ezgi, çalgı, ritim gibi unsurların alışılmışın dışında bir yapı göstermesi dinleyiciyi rahatsız eder. Bu durumda da az önce gündeme getirdiğimiz soru geçerliliğini yitirir. Yani yalnızca müzik için değil, genel olarak sanatseverlerin geçmiş dönemlerin ustalarına daha çok ilgi göstermesi sanat yapıtına bakışı belirler. O da kabaca şudur. Bir sanat yapıtının hangi dönemde yazıldığı dinleyiciyi, izleyiciyi, okuyucuyu ilgilendirmemektir. Bu yüzden Bach hala yaşamaktadır, Cervantes hala okunmaktadır, Shakespeare tragedyaları hala sahneye konmaktadır. Kim yazarlar ise bu durumu eleştirerek çağdaş sanatın sürekli geri planda kalmasını eleştirir. Değerli dinleyiciler, yıllardır tartışılan bu konu daha yıllarca tartışılmaya devam edecek gibi görünüyor. Bunun nedeni ise tıpkı sanatın sürekli devinimi gibi toplumların da değişimi. Şimdi söze ara veriyor ve programda sözünü ettiğimiz ustaların eserleriyle sizleri baş başa bırakıyoruz. İlk konuğumuz Schubert. Piyano için 3 parçayı Alfred Brendel seslendiriyor.

Schubert'in Piyano için 3 parçasını dinlediniz. Alfred Brendel seslendirdi. Sıradaki konuğumuz Chopin'in Opus 61 Polonez Fantezisini Sviatoslav Richter çalıyor.

Chopin'in Opus 61 Polonez Fantezisini dinlediniz. Svyatoslav Richter seslendirdi. Programımız Wagner'in Lohengrin Operası'nın 3. Perde Periodü ile devam ediyor. Fritz Reiner yönetimindeki Chicago Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Wagner'in Lohengrin Operası'nın 3. perde prelüdünü dinlediniz. Fritz Reiner yönetimindeki Chicago Senfoni Orkestrası seslendirdi. Program

Çaykovski'nin Opus 37 Mevsimler başlıklı eserinden iki bölüm dinlediniz. Haziran ve Aralık. Vladimir Aşkinaz seslendirdi. Değerli dinleyiciler, programımız burada sona eriyor. Haftaya tekrar birlikte olmak dileğiyle ses kayıtta Halim Göktaş ve teknik yapımda Ahmet Kurt'la birlikte TRT İzmir Radyosu'ndan hepinize iyi günler diyoruz. Hoşça kalın.

ve toplum. Programı hazırlayan Fırat Kutluk.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

Sahnelerimizden esintiler. Hazırlayan İsmail Hakkı Aksu. TRT Radyo 3'ün değerli dinleyicileri, bugünkü programımızı çok değerli bir devlet sanatçımıza ayırdık. Ayhan Baran. Ayhan Baran, 3 Nisan 1929-24 Temmuz 2014 tarihleri arasında yaşamış, Cumhuriyet dönemi şan ve opera sanatçısıdır. 1945 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'na girerek yatılı öğrenim gördü. Frida Böhm'le şan çalıştı. 1951'de konservatuvarın opera bölümünü bitirdi ve Ankara Devlet Operası'nda çalışmaya başladı. Burada da 2 yıl Apollo Gran Forte ile şan çalışmaları yaptı. İlk defa 1952'de Menotti'nin Konsolos Operası'nda sahne aldı. Avrupa'daki çalışmalarına 1959 yılında Münih'te Baviera Radyo Senfoni ve Hanover'de Niedersachsen Senfoni Orkestraları eşliğinde verdiği konserlerle başladı. 1961 yılında Enescu ve 1963 yılında Verviye şan yarışmalarında ödüller kazanan sanatçı, 1963 yılında Harriet Cohen altın madalyasına layık görüldü. Sanatçımızdan ilk olarak Alman barok dönem bestecilerinden Georg Friedrich Händel'in Alcina operasının ikinci perde 8. sahnesinden bir arya dinleyelim. Amio Corsenito Sai. 10 Aralık 1993 tarihinde Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda Leyla Gencer'e Saygı Gecesi'ndeki konser kaydından alınan bu şarkıda sanatçımıza piyanoda Judith Ulu eşlik ediyor. Sahnelerimizden esintiler Cemal Reşit Rey Konser Salonu'ndan yankılanıyor.

Georg Friedrich Händel'in Alcina Operası'nın ikinci perde 8. sahnesinden A Mio Cor, Charnito Tsai adlı aryayı dinledik. Ayhan Baran'a piyanoda Judith Ulu eşlik etti. 1967 ve 1969'da Düsseldorf ve Duisburg operalarında konuk sanatçı olarak sahneye çıkan Baran'ın 1968 yılında Londra'da Mario Rossi yönetimindeki orkestra eşliğinde seslendirdiği Verdi'nin Livepa Siciliane operası İsviçre'de Sonic firması tarafından plak yapıldı. Budapeşte Filarmoni Orkestrası eşliğinde Adnan Saygun'un halk şarkılarını içeren 4 plaksa 1985 yılında Fransız Plak Akademisi'nin ödülünü kazandı. Sanatçımızdan şimdi dinleyeceğimiz eser de yine bir başka barok dönem bestecisi olan Benedetto Marcello'ya ait. Il mio bel fuoco, yani Benim Güzel Ateşim adlı aryada bas Ayhan Baran'a, piyanoda Judith Ulu eşlik ediyor.

Devlet sanatçısı Bas Ayhan Baran'dan Benedetto Marcello'nun Il mio bel fuoco adlı aryasını dinledik. Kendisine piyanoda Judith Ulu eşlik etti. Şan çalışmalarının yanı sıra Ankara Devlet Operası'nda rejisörlük ve baş rejisörlük yapan Ayhan Baran, 60 yıllık sanat yaşamında çok sayıda genç opera sanatçısının yetişmesine katkıda bulundu. Şimdi de Türk beşlerinden Ahmet Adnan Saygun'un Üç Perdelik Ustalık Dönemi eseri olan Opus 52 Köroğlu Operası'ndan bir arya dinleyeceğiz sanatçımızdan. Dünya premieri 23 Haziran 1973 tarihinde Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda 1. İstanbul Festivali'nde yapılan operanın librettosu şair Selahattin Batu tarafından yazılmıştı. Bu eser Türkiye'de ulusalcılık akımıyla beslenen ilk kahramanlık operası olma özelliği de taşır. Şimdi Ahmet Adnan Saygun'un Köroğlu Operası'nın ünlü aryasında Bas Ayhan Baran'a kulak veriyoruz. Devlet sanatçısı ve orkestra şefi Hikmet Şimşek yönetiminde Budapeşte Filarmoni Orkestrası sanatçımıza eşlik ediyor.

Ahmet Adnan Saygun'un Köroğlu Operası'nın ünlü aryasını Bas Ayhan Baran'dan dinledik. Sanatçımızı orkestra şefi Hikmet Şimşek yönetiminde Budapeşte Filarmoni Orkestrası eşlik etti. İstanbul Devlet Operası'ndan emekli olan Ayhan Baran'ın oynadığı ve sahneye koyduğu operalar arasında Faust, Don Carlo, Les Vepres, Sicilianes, Aida, Macbeth, Il Trovatore, Figaro'nun Düğünü, Don Giovanni, Sihirli Flüt, Così fan tutte, Saraydan Kız Kaçırma, Fidelio, Don Pasquale, Anna Bolena, Lucrece Borgia, La Grande Duchesse de Gerolstein.

Orfeo, Uçan Hollandalı, Sevil Berberi, La Serva Padrone, Rita, Die Verkaufte Braut, Gılgamış, Köroğlu ve Van Gogh adlı yapıtları sayabiliriz. Sıradaki eserimiz Ayhan Baran'ın küçük kardeşi, besteci İlhan Baran'ın Kolbaşı adlı şarkısı. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde dinliyoruz.

İlhan Baran'ın Kolbaşı adlı şarkısını Ayhan Baran'ın yorumuyla Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan dinledik. 2007 yılında 3 CD'den oluşan Geçmişten Günümüze Ayhan Baran albümü yayınlanmış, sanatçının yaşamını ve başarılarını anlatan Belkanto'nun Efsane Ustası başlıklı bir kitap da gazeteci yazar Şefik Kahraman Kaptan tarafından kaleme alınmıştır. Şimdi dinleyeceğimiz eser sanatçımızın 52. sanat yılı konserinden. 26 Kasım 2002'de Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, orkestra şefi Selman Ada yönetiminde sanatçımıza eşlik ediyor. Wolfgang Amadeus Mozart'ın ünlü operası Don Giovanni, Leporello'nun ünlü aryası Madamina il Catalogo è questo. Leporello Donna Elvira'ya söylüyor. Hanımefendi, İşte katalog bu.

Orhan Baran aynı zamanda bir ressam, heykeltıraş, fotoğraf sanatçısı, mimari tasarımcı ve gerektiği zaman kendi eşliğini en mükemmel biçimde yapacak düzeyde iyi bir piyanistti. Sanatçımızdan şimdi dinleyeceğimiz şarkı hüzün içeriyor. Ey geçmişin tatlı baharı, yeşil mevsimler, sonsuza dek uçup gittiniz. Artık mavi gökyüzünü göremiyorum. Kuşların neşeli şarkılarını duyamıyorum. Uçup gittiniz sevgilim ve sizinle birlikte mutluluğum da uçup gitti. Ve baharın geri dönmesi boşuna. Çünkü sizinle birlikte neşeli güneş, kahkahalarla dolu günler de gitti. Kalbim karanlık ve donmuş olduğu gibi her şeyde sonsuza dek kurudu. Ayhan Baran'dan dinleyeceğimiz bu şarkı Fransız besteci Jules Massenet'in ünlü Eleji adlı eseri. Piyanoda Judith Ulu, violonselde Şafak Erişkin sanatçımıza eşlik ediyor.

Jules Massenet'in ünlü Eleji adlı eserini piyanoda Judith Ulu, violonselde Şafak Erişkin eşliğinde bas Ayhan Baran'dan dinledik. Devlet sanatçımız bas Ayhan Baran pek çok temsil gerçekleştirmiş ve konserler vermiş, bazı operaları da sahneye koyarak reji konusunda da becerisini kanıtlamıştı. Bunlar arasında Domenico Cimarosa'nın Orkestra Şefi operası 23 Ocak 1991'de, Giovanni Battista Pergolesi'nin Hanım Olan Hizmetçi operası da 20 Ocak 1991'de Cemal Reşit Rey Kültür Merkezi'nde sahneye konulmuştu. Kindertoten Lieder, yani çocukların ölümü üzerine şarkılar, Gustav Mahler'in 1901 ile 1904 yılları arasında Friedrich Rückart'ın aynı adlı şiir koleksiyonundaki metinlerden yola çıkarak bestelediği bir şarkı döngüsü. Şimdi sanatçımızdan Mahler'in bu şarkı dizisinden Nun will die Sonne so hell aufgehen adlı şarkıyı dinliyoruz. Bu tarihi ses kaydı Şef Gürer Aykal yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın 23 Ocak 1982 tarihindeki konserinden kaydedilmiş. Sahnelerimizden esintiler Atatürk Kültür Merkezi sahnesinden esiyor.

Mahler'in Kinder Toten Lieder şarkı dizisinden Nun will die Sonne so hell aufgehen adlı şarkıyı Şef Gürer Aykal yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın eşliğinde Ayhan Baran'dan dinledik. Şimdi de Ahmet Adnan Saygun'un çok bilinen bir halk türküsüne yaptığı düzenlemeyi yine sanatçımızdan dinleyelim. Bozlak.

Sevgili dinleyiciler, Ayhan Baran topyekun bir sanatçıydı. Sahne çalışmaları dışında afiş tasarımları da yapıyordu. Hatta Ankara Operası'na yaptığı afişlerle yeni bir anlayış getirdiği söylenebilir. Bunların hepsi onun için birer hobiydi. Müziğe de hobi olarak bakıyordu. Yalnız son dönemlerde tamamen belkantoya şartlandığı için dikkatini sadece şana yoğunlaştırdı. Diğer sanatlarda olduğu gibi müzik ve şan ifadesinde de çok yönlülük vardı onun için. Tüm bu yönleriyle topyekün bir sanatçı olan Ayhan Baran, 24 Temmuz 2014'te 85 yaşında yaşama veda etti. Şimdi dinleyeceğimiz parça Rus besteci Piotr Ilyich Çaykovski'nin Opus 25 Derin Sesler için 6 şarkı dizisinden Versöhnung 1, yani Uzlaşma 1 adlı eseri. Eseri piyanist Judith Ulu ve çellist Şafak Erişkin eşliğinde bas Ayhan Baran'ın yorumuyla dinliyoruz.

Piotr İliç Çaykovski'nin Opus 25 Derin Sesler için 6 şarkı dizisinden Versöhnung 1 adlı şarkıyı piyanist Judith Ulu ve çellist Şafak Erişkin eşliğinde bas Ayhan Baran'dan dinledik. TRT Radyo 3'ün değerli dinleyicileri, böylelikle devlet sanatçımız bas Ayhan Baran'a ayırdığımız bölümümüzün son eserine geldik. Orkestra şefi Alexandru Samoyla yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası

1738 yılında yazdığı Serse operasından Ombra Mai Fu adlı şarkı aslen bir soprano castrato tarafından söylenmek üzere bestelenmiştir. Ama Serse'nin modern performanslarında tipik bir kontrtenor, kontralto veya mezzo-soprano tarafından söylenir. Bazen bir oktav aşağıda bir tenor veya yüksek bariton

Georg Friedrich Händel'in Serse operasından Ombra Mai Fu adlı şarkıyı 7 Nisan 2007 tarihinde orkestra şefi Alexandru Samolya yönetimindeki Antalya Opera sahnesinde Ayhan Baran 56. Sanat Yılı konserinden ilettik sizlere. TRT Radyo 3'ün değerli dinleyenlerim, bugün sizlere 24 Temmuz 2014 tarihinde aramızdan ayrılmış olan devlet sanatçısı, öğretim üyesi, rejisör, ressam, heykeltıraş, solist, sanatçı, bas Ayhan Baran için hazırladığımız özel bölümün sonuna geldik. Haftaya aynı saatte yine buluşmak üzere. Bizler, teknik yönetmenimiz Erol Doğu ve mikrofonda ben Ebru Erkekli saygıyla ayrılıyoruz sizlerden. Hoşça kalın.

Sahnelerimizden esintiler. Hazırlayan İsmail Hakkı Aksu.

Sevgili dinleyiciler, TRT Radyo 3'e hoş geldiniz. Ben Hakan Çelik. Tren yolculuğu programımız başladı. Bugün de farklı ülkelerden, kültürlerden ve dillerden güzel bir seçki yaptım sizin için. 15 şarkı var programda. Cat Stevens'dan Nana Muscuri'ye kadar bir yolculuk gerçekleştireceğiz. Yunanistan'dan Eleni Zioga, Amerika ve İngiltere'de bir dönem önemli müzik çalışmalarıyla tanınan Mary Black ve de Lorena McKennett, Bee Gees gibi sanatçılar ve topluluklar var bugünkü programımızda. Teknik yapımda Tamer Yılmaz bizlerle birlikte. Hemen programımızın ilk şarkısıyla başlayalım. How Can I Tell You? Cat Stevens'dan dinleyeceğiz. Bir dönem müzik dünyasında, Amerika'da, İngiltere'de, özellikle Birleşik Krallık'ta bütün plakları adeta yok satan, ticari olarak büyük başarıya ulaşan bir isimdi. Cat Stevens daha sonra farklı bir tercihte bulundu. Müzik çalışmalarını ara verdi. Sonra durdurdu. İslam dinini seçti ve adını da Yusuf İslam olarak aldı. Daha sonra sosyal yardım faaliyetlerinde ve daha çok kültürel çalışmalara katılan bir isim olarak tanıyoruz kendisini. Cat Stevens olarak tanınan yıllarında en beğenilen şarkılarından biri How Can I Tell You bizlerle birlikte.

Yusuf İslam şimdiki adı, o dönemdeki sahne adıyla Cat Stevens, aslında Yunan asıllı bir sanatçıdır, İngiliz vatandaşı. Programdaki ikinci şarkıyla devam edelim. Sırada Betty Misiceo var. İspanyolca bir şarkı. El Tiempo Que Te Quede Libre isimli şarkı. Bizlerle birlikte yine Latince, Latin kökenli diller arasında müzikalite bakımından en zengin bence iki dilden biri. Fransızcadan sonra İtalyanca ve İspanyolca gerçekten çok güzel diller ve şarkıyla, şiirle çok güzel bütünleşiyorlar. Bu güzel şarkı bence onlardan bir tanesi.

Tren yolculuğu devam ediyor. Komşumuz Yunanistan'dan Türkiye'ye de birçok defa konserler vermek üzere sanatçılarla ortak çalışmalar yapan, tanınan bir isim Maria Faranduri'den gelecek tam Magia dinleyeceğimiz şarkının adı.

Evet, tren yolculuğu programımıza gösterdiğiniz ilgi için ben çok teşekkür ediyorum. Zaman zaman izleyicilerimizle, takipçilerimizle, dinleyicilerimizle karşılaşıyorum. Son dönemde de TRT Radyo 3 dinleyicileriyle her sohbetimizde bu program hakkında çok güzel yorumlar, görüşler, öneriler paylaşıyorlar. Ben bütün Radyo 3 dinleyicilerine, tren yolculuğu programımızın takipçilerine çok çok teşekkür ediyorum bir kez daha. Sırada Julio Iglesias var. Gerçekten Latin dünyasının çok önemli isimlerinden.

Teşekkür ediyorum bir kez daha. Sırada Julio Iglesias var. Gerçekten Latin dünyasının çok önemli isimlerinden biri. Üretken bir sanatçı. Uzun yıllar boyunca konserler verdi. Se me olvido ora vez isimli şarkı bizlerle birlikte.

Sanatçının Meksika'da doldurduğu bir albümden geldi. Bir canlı konser kaydının devamı niteliğindeydi. Se me olvido otra vez isimli şarkı İspanyolca. Birlikte dinledik. Devam ediyoruz programımıza. Sıradaki sanatçı Perfidia şarkısıyla Nat King Cole. Kendisini maalesef tanıma imkanım olmadı. Aslında bizden önceki bir dönemin sanatçısı fakat özellikle kızıyla tanışma ve sohbet etme imkanım olmuştu. Müzik dünyasının çok önemli bir ismi Nat King Cole'dan dinleyeceğiz. Perfidia.

Sırada Lina var. Pois meus olhos não cansam de corar. İspanyolca ve Portekizce söyleyen bir sanatçı. Bugünkü programda Portekizce dinleyeceğiz. Fado dünyasının son dönemdeki, yeni dönemdeki başarılı isimleri arasında birlikte kulak verelim. Yine Portekizce, Latince, Latin kökenli diller arasında özellikle Fado türüyle bütün dünyada çok tanınan ve sevilen bir dil oldu.

isimle.

Sırada programımızdaki 7. şarkıya geldik. Nana Muscuri var. Nana Muscuri Yunan sanatçı. Uluslararası düzeyde kültürel çalışmalarıyla bilinen ve tanınan bir isim. Farklı dillerde şarkı söylemesiyle de bilinir. Bugünkü programda Fransızca bir şarkı bizlerle birlikte.

ulaşmanız mümkün. Devam ediyoruz. Jave Ventan, şimdi Tino Rossi var sırada. Müzik dünyasının çok önemli bir ismi, hem İspanyolca hem de Fransızca şarkılarla tanındı. Klasik müzikten pop'a kadar uzanan bir geniş repertuarı temsil eder bu önemli sanatçı.

Efendim yeniden merhaba. Tren yolculuğuna devam ediyoruz. Ben Hakan Çelik. Teknik yapımda Tamer Yılmaz bizlerle birlikte. Sırada Le Niège de Finland isimli şarkısıyla kuzeye doğru gidelim. Finlandiya'ya, Finlandiya'nın karları ve güzel doğası için de Edith Piaf, Fransızca bir şarkı fakat İskandinav coğrafyasına bir gönderme yapacağız.

programımızda farklı diller var. İspanyolca, İngilizce, Yunanca, Portekizce ve dinlemeye devam edelim. Kias Mulen isimli şarkı Yunanistan'dan Eleni Zioga seslendiriyor.

Bugünkü programda 15 şarkı var demiştim. Wonderchild bence bu playlistin, çalma listemizin en güzel romantik şarkılarından bir tanesi. Mary Black seslendirecek.

Sıradaki sanatçı bizim ülkemizde de tanınan bir isim Linda de Souza. Nereden tanınıyor dersek Ajda Pekkan gibi sanatçıların pop müzik dünyasında aranjmanlar yoluyla Fransızca eserleri Türkçe olarak yorumladıkları bir dönem. Ve tabii ki mesela Fasa Fas o dönemin çok bilinen Fransızca şarkılarından biri, Türkçe olarak da yorumlanmıştı. Şimdi Toi Mon Amour Caché isimli şarkı bizlerle birlikte Linda de Souza'dan geliyor. Portekiz asıllı Fransız sanatçı.

Sırada Lorena McKennett var, The Seasons, Mevsimler isimli çalışması. Çok önemli bir isim, önemli bir besteci, yorumcu, Türkiye'yi çok seven ve birçok defa gelen bir isim. The Seasons dinleyeceğimiz güzel eserlerden bir tanesi.

Sırada Chris de Burgh var, The Nightingale. Maalesef bu şarkı sadece CD olarak yer aldı bir albümde, The Moonfleet and Other Stories albümün adı. Fakat benim bildiğim kadarıyla online ortamlarda ortaya çıkmadı. Böyle bir telif sorunu olduğu kanaatindeyim o dönemden kaynaklanan. Ama çok güzel bir şarkı, çok başarılı bir albümdü The Nightingale bizlerle birlikte.

Programımızın son grubuna geldi sıra. World, dünya şarkısı Bee Gees'ten dinleyeceğiz. Avustralya, İngiltere kökenli, bütün dünyayı kasıp kavurdular. 70'lerden itibaren 80'ler, 90'lar, hatta günümüzde de bakın dinlemeye devam ediyoruz. Gerek Bee Gees şarkıları,

gerekse hayatta kalan ve dönem dönem müziklerine devam eden isimler. Robin Gibb tabii ki çok önemli isimlerinden biriydi. Kardeşlerden oluşan bir müzik topluluğuydu. Disko türünü adeta oluşturdular. Pop müziğin bir alt kategorisi olarak. Bu onların en güzel çarpıcı şarkılarından biri. World bizlerle birlikte.

Bugünkü programımızın sonuna geldik. Teknik yapımda Tamer Yılmaz vardı. Ben Hakan Çelik. Tren yolculuğunu takip ettiğiniz için, görüş ve yorumlarınız için bir kez daha çok teşekkür ederim. Gelecek hafta yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Arzu Meliye. Milli Savunma Bakanlığı Avrupa Parlamentosu'nun 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na ilişkin kararına sert tepki gösterdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hedef alan iddiaların mesnetsiz olduğu belirtilerek karar şiddetle reddedildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs Türk halkının güvenliğini hedef alan her türlü hasmane tutuma karşı bugün her zamankinden daha kararlı olduğu vurgulandı. Türkiye, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için devrede. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kiev'de Ukraynalı mevkidaşıyla bir araya geldi. Türkiye'nin bir kez daha müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu dile getirdi. Bakan Fidan, savaşın Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz uyarısında bulundu. Barış için çaba gösteren Türkiye'ye hem Kiev'den hem de Moskova'dan teşekkür geldi. Ahbap Derneği'ne yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 6'sı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında hem derneğin hem de şüphelilerin mal varlıklarına tedbir konuldu. 990 milyon liralık bahis iddialarının ardından Ahbap Derneği'ne açılan soruşturma kapsamında tutuklananlar arasında Haluk Levent'in yurt dışında evlendiği eşi Nurdan Eriş de var. Eriş ifadesinde Levent'in kendisinden borcum var diyerek sürekli para aldığını anlattı, beni kullandı dedi. Bir diğer şüpheli Sevda Kurtsa Haluk Levent'in kendisinden evlilik vaadiyle para istediğini öne sürdü, evli olduğunu nezarethanede öğrendim dedi. İstanbul'daki ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmaları kapsamında 25 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında şarkıcılar Sıla Gencoğlu ve İlyas Yalçıntaş'la yapım şirketi sahibi Mehmet Fatih Aksoy da bulunuyor. Jandarma ekipleri tarafından şüphelilere ait adresler arandı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada şüphelilerin uyuşturucuyla uyarıcı madde kullandığı, bunların kullanımını kolaylaştırdığı ve yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldığı belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında oyuncu Levent Üzümcü gözaltına alındı. Üzümcü, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılamayla, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve

veya aşağılama suçlamasıyla gözaltına alındı. Levent Üzümcü'nün emniyetteki işlemleri sürüyor. İstanbul Beşiktaş'ta 7 Nisan'da polis noktasına yönelik düzenlenen terör saldırısına dair soruşturma tamamlandı. 14 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde anız yangını ormanlık alana sıçradı. Karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alınan yangında 30 dekar ormanlık alan zarar gördü. NATO zirvesi Ankara'nın ekonomisine önemli bir katkı sağladı. Başkente yaklaşık 900 milyon liralık ekonomik hareketlilik kazandırdı. Zirve kapsamında yaklaşık 7 bin ziyaretçi Ankara'da ağırlandı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında karşılıklı saldırılar şiddetleniyor. Amerikan ordusu bir kez daha İran'ın askeri altyapısını hedef aldığını duyurdu. İran'da misilleme yaptı. Körfez'deki Amerikan üslerini hedef aldı. Hürmüz Boğazı'ndaki kör düğüm de sürüyor. İran, Boğaz kırmızı çizgimiz açıklamasında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri kamuoyunda İsrail yönetimi hakkında olumsuz düşünenlerin oranı artıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İsrail'in Amerika'da kamuoyu savaşını kaybettiğini söyledi. İsrail'in Amerikan siyasetine etkisinin sıkça konuşulduğunu belirtti Vance, pedofili suçlusu Epstein'in İsrail ve Amerika siyaseti ve bu iki ülkenin istihbaratıyla çok derin bağlantıları olduğunu itiraf etti. Soykırımcı İsrail'in düzenlediği saldırılar birçok evi yerle bir etti, çok sayıda Filistinliyi katletti. 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen Filistinlilerin sayısı 73.246'ya yükseldi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail zulmü vardı. El Halil kentinde işgal güçlerinin açtığı ateşte 16 yaşındaki bir Filistinli çocuk göğsünden vuruldu. Haberleri dinlediniz.

TRT Radyo 3'te Müzikol başladı. Haftalık olarak sol, funk, disco tarzlarından bir doz aldığımız programımızda ben Can Ayhan sizlerleyim. 1974 senesinde kurulan Miami grubunun Notorious Miami albümünden Kill That Roach'la perdeyi açtık. Brass Construction, Diana Ross, Sylvester ve daha fazlası burada olacak. Hoş geldiniz. Mm-hmm.

be.

1970'lerde listelerin başarılı iki çalışması ardı ardına çaldı radyonuzda. The Real Thing'in Birleşik Krallık'ta bir numaraya ulaşmış tek eseri You To Me Are Everything'i duymuştuk. Grup 1976'da tam 3 hafta listelerin zirvesinden inmemişti bu eserle. 1974'te ise Johnny Bristol Hang On In There Baby ile yine aynı coğrafyada 3 numaraya kadar tırmanmıştı basamakları. Diana Rose'a yer veriyoruz şimdi de.

80'li yılların başındaki 45'lik üretimlerinden biri Lee Alfred'in Rockin' Poppin' Full Tilting'le devam ettik. Öncesinde ise bir Diana Ross klasiği duymuştunuz. Love Hangover. Bu şarkıyla Rose 1976'da sadece bir tane değil, farklı farklı listelerde bir numaraya yükselerek önemli bir başarı göstermişti. Yabancı menşeli şarkıları Radyo 3'te dinlemeye alışığız ama şimdi sizleri biraz şaşırtacağım. Sırada Suna Yıldızoğlu var.

Brass Construction'ın 1977'de satışa çıkardığı Happy People'la devam ettik. Döneminde başarılı house prodüktörü David Penn de bu şarkıdan sample alarak oluşturduğu Sunshine People'la epey dans sahnesinde çalınmıştı. Evvelinde ise bir Asha Putley şarkısı I'm Gonna Dance, Suna Yıldızoğlu vokaliyle müzikoldeydi. Saturday Night Band kulaklarınızda şimdi.

1978 senesine uzandık. Bir kayıt firması grubu olan Saturday Night Band'den Come On Dance Dance buradaydı. Dimitri From Paris klasik re-editi ile de daha önce orijinaline yayınlarda yer verdiğimiz Debbie Jacobs'ın Don't You Want My Love eserini programa taşıdık. İçinde bulunduğumuz yıldan bir çalışma sizlerle olacak şimdi.

Sylvester'ın 4. albümü Step 2'dan You Make Me Feel dinlediniz. Amerika dans listesinde 3 numaraya ulaşmış eserle birlikte klavye ağırlıklı Latin Jazz Funk esintili For Real People Tango Hustle şarkısı Dave Lee Latican Hustle editiyle ayrıca saat içindeydi. The Undisputed Truth'tan You Plus Me'yi de dinledikten sonra Napoli çıkışlı grup The Funkin' Machine programı 2025 yılından Gramenya ile kapatacak. Ben Can Ayhan. Her hafta yaklaşık bir saat müzikal programında TRT Radyo 3'te buluşuyoruz. Gelecek hafta umarım yeniden karşılaşırız. Herkese müzik dolu günler dileyerek yayınımızı noktalıyoruz. Hoşça kalın.

Dünyanın dört bir yanındaki müzik listelerini takip eden, hit ve yeni şarkıları buluşturan Pop the Rock, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından saat 19'a dek sizlerle. Açılış Kanada'da. Güçlü baslar, enerjik ritimler. Christopher ve Alexander Vandenhoff kardeşler Dubs. Vokalde Nelly Furtado'nun olduğu yeni tekli Torture of the Heart. Pop the Rock.

Nelly Furtado'nun ardından 19 Temmuz'da son bulacak 2026 FIFA Dünya Kupası'nın resmi şarkılarından Die Die, radyolarınızda Shakira ve Burna Boy.

Tarzı genel olarak duygusal melodiler, yumuşak vokaller ve deep house ritimleri üzerine kurulu olan Rumen DJ Pascal Jr. buradaydı. Brandy and Monica cover'ı The Boy Is Mine dinledik. Şimdi Progressive House türde müzik üreten Syntrix ve en yenisi Alone.

Dans ritminin romantik vokal hissiyle birleşmesiyle Imagination'ın 1982 klasiği Justin Illusion'ı hatırlatan çalışması I'm Lost in the Middle ve Stefan Torres.

Brezilyalı şarkıcı, besteci ve prodüktör Maurizio Manieri, Ars Domini ile birlikte Barry White cover'ı Let the Music Play. Eğer pop durakta kalırsanız az sonra The Isley Brothers cover'ı For the Love of You ve İngiliz prodüktör Lil Flex radyolarınızda olacak.

TRT Radyo 3'te Pop Durak, Pop Durak'ta Modern Talking klasiği Sherry Sherry Lady'yi andıran altyapısıyla Only in My Heart ve Kasım Off.

90'ların house müziğinden etkilenen Hollandalı prodüktör Maurice Boeing, kullandığı adıyla Joe Stone, eski disco enerjisini modern house ritimleriyle buluşturan Donna Summer Nights.

1988 yılından Boy Meets Girl cover'ı Waiting for a Star to Fall, İsveçli ikili Jubal'ın yanında vokalde Alida.

rock ve disco etkili bir müzik anlayışına sahip Fransız ikili Justice, Rimon destekli After Image dinledik. Yine Fransa'da devam. Deep House DJ'i Klingan ve Coats ortaklığı Nightlife.

Geçen yıl çıkan albümü Old School Love'la ülkesi Almanya'da ilk 20'de yer bulan Leoni. Melodik ve akılda kalıcı nakaratıyla Your Way. Hemen ardından Rumen yıldız Minelli ve Bus Station burada olacak ama önce Leoni. It's

Son dakikalara yaklaşırken Arno Bonen'in grubu Bon Entendeur, Kanadalı şarkıcı Isabel Pierre'in ilk kez 1971'de plak yaptığı klasik Le Temps est Bon.

Final için Azerbaycan'dayız. Elektronik dans müzik prodüktörü İrada. Yanında Ramin. Sezen Aksu klasiği Hadi Bakalım altyapısında yeni tekli Na Na.

Programı hazırlayan Solmaz Erkan, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür ve mikrofonda ben Selim Ağacan. Hepinize sağlıklı, mutlu bir akşam diliyoruz. Yarın saat 18'de Pop Durak Nostalji Turu'nda buluşmak üzere. Hoşçakalın.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Caz Fora. Hazırlayan ve sunan Levent Öget.

Değerli caz severler, yeni bir bölümle daha radyolarınızdayız. İlk bölümümüzü Christian McBride'a ayırdık. Herkese iyi bir caz saati diyelim ve evet, birkaç ek bilgiyle bu haftaki bölümümüze başlayalım. Basçı Christian McBride, müzisyenlik yolculuğunun başlarında basın genç dahisi diye anılan bir isimdi. Bu günümüzde de sanatçı açısından aynı biçimde sürüyor. İstanbul seyircisi ise onu uzun yıllar öncesinden bu yana neredeyse her dönemini izleyebilecek kadar çok karşılamış oldular. McBride, funky ya da blues, geleneksel ya da modern çizgideki farklı çalışlarıyla her zaman aslında araştırıcı bir çabayla müziğini ortaya koymaya çalışan bir müzisyen. Anayoldaki caz çalışmalarına katılıp ardından caz funk, elektrik caz ya da postmodern caz tarzlarında da albümler kaydetti. Kendisi kontrbası da elektrik bası da ustalıkla kullanan bir müzisyen. Davullarda Rodney Green, piyanoda büyük üstad Herbie Hancock, saksafonda Ron Black, gitarda David Gilmour ve hem elektrik bas hem de akustik basta son derece yetenekli çalışlarıyla Sci-Fi isimli albümünde Walking on the Moon parçasıyla işte Christian McBride radyolarınızda. Thank you.

olan People Music ile bir kez daha radyolarınıza gelecek. Aslında Inside Straight isimli diğer bir oluşumu olarak ilk parça anonsumuzda da söylediğim gibi McBride'ın bir koltukta birkaç karpuz taşıyan hallerine de bir örnek bu albüm. 2013 tarihli bu kayıtta ise davullarda Carl Aaron, piyanoda Peter Martin, alto ve soprano saksafonda ise Steve Wilson yer alıyor. Vibrafonda ise Warren Wolf'un yer aldığı dinleyeceğiniz parça albümün açılış bölümü olan basçı McBride'ın bestesi Listen to the Heroes Cry.

Listen to the Heroes Cry, Chrissy McBride'ı 3 parçalık mini dinletimizde radyolarınıza aktarmaya devam ediyoruz. Dinlediğiniz Walking on the Moon kayıtlı Sci-Fi 2000 yılı kayıtlarının ardından McBride'ın 2002 yılındaki bir başka oluşum ile diskografisine kattığı albümden bir bölüm daha dinledikten sonra şimdi bu çalışmanın 10 yıl kadar sonrasına daha gidelim ve 2011 tarihli albümü olan The Good Feeling'den de bir örnek dinletelim sizlere. Dinleteceğimiz parçada da Chrissy McBride'ın sözünü ettiğimiz bu 5 ayrı oluşumdan biri olan bambaşka bir oluşum içinde daha yer aldığına birazdan kulak vereceğiz. Çünkü bu bir big band ve Chrissy McBride'ı oldukça kalabalık bir oluşumda yalnızca bir basçı olarak duyacaksınız. Evet, bas, trombon ve trombonlar, trompetler, alto soprano, bariton ve tenor saksafonlar, klarnet ve flütlerin yanında bir temel grup içinde yani bas, piyano, davul içinde yer alan kontrbasçı Chrissy McBride grup liderliği ve aranjörlüğü ile bu çok sesliliğe yön verip fikir katan çalışmalarıyla Chrissy McBride.

Ve dinleme hazırladık. Birazdan sizlere dinletmek istediğimiz ve artık hayatta olmayan ve yaşadığı sürece görünümü ve fikirleriyle tartışmalı bir konumda kalmayı başaran son derece sıra dışı bir müzisyen olan Sonra, yalnızca McBride gibi isimleri değil, caz ya da hatta müzikle ilgisi olmayanları bile etkileyecek kadar özel bir isimdi. Bir parça ile şimdi onun çalışmalarından bir bölümle devam edelim programımıza. Deneyselliğinin öncülüğündeki örneği ve Sonra'nın piyano ve perküsyon çaldığı farklı oluşumlar içindeki müzisyenlere de yer verdiği bir çalışması bu. Dinleyeceğiniz parçada flütçü Marshall Allen, davulcu Arta Kalunte, Sonra ile birlikte yer alıyor. Parçada kontrbasta da Richard Williams yer alıyor. Bariton saksafonda programlarımızda sık sık yer verdiğimiz konuk sanatçı olarak bu albümde, bu parçada Julian Priester'ı dinleyeceğiz. Trompette Eddie Gale ve Michael Ray, flütte Danny Thompson, gitarda Dave Williams ve perküsyonda ise Lukman Ali. Onunla birlikte bir de Michael Anderson beraberce yer alıyorlar. Evet, dinleyelim şimdi. Öyle diyorlar onun için ve haklılar da. Başka dünyaların insanı. Sonra geliyor radyolarınıza. That's How I Feel.

Sanra çağdaşlığı yıllar öncesinden yakalamış, öncü isimlerin başında gelen bir isimdi. Şimdi yine bu müzisyenler gibi bir başka oluşum içinde 1962 yılına gidiyoruz. Caz enstrümanlarını ve en önemlisi de oud gibi farklı enstrümanları kullanarak yalnızca kendi kültürünün füzyonlarını gerçekleştirmekte kalmayıp uzun yıllar öncesinden cesurca denemelerle Afrika müziğinin cazla buluşmasındaki ilk çıkışları yapmış bir diğer öncüsü olan Ahmet Abdülmalik'i dinleyeceğiz. Kendisi gibi döneminin öncü müzisyenlerinden John Coltrane, Johnny Griffin, Art Blakey, Randy Weston gibi isimlerle de çalışan Ahmet Abdülmalik aslında New York'ta doğup büyüyen...

bir müzisyen ve Sudan asıllıydı. Geleneksel çizgide ya da cazın kendini aşmaya çalıştı. O yıllarda da oud gibi enstrümanlarla caz yapmaya çalıştı. Biz onun Jazz Sounds of Africa isimli albümünden bir çalışmasına yer vereceğiz. Eşlik edecek olan müzisyenler içinde ise en dikkat çekici isim davulcu Andrew Cyril ve trompetçi Tommy Tarantine. Kontrbası ve uduyla Ahmet Abdülmalik kendi müziğim dediği albümden parçalarıyla şimdi radyolarınızda olacak. Yıllar sonra yine onun gibi African Brazilian Connection isimli denemelere girişen piyanist Don Pullen gibi müzisyenlere de ilham kaynağı olan bu albümler yenilikçiliğiyle zamanında çok farklı bir yerde duruyordu. Programımızın başında size dinlettiğimiz Christian McBride gibi müzisyenler bu müzisyenlerden beslenerek bugünlere geldiler. Abdülmalik'ten Communication isimli çalışmayı dinleyeceğiz. Parçada önemli farkı Afrika davullarını davulcu Andrew Cyril'inkilerle birlikte kullanan çift B yaratıyor.

bir tromboncu albümüyle yaratıcı çağdaş, besteci ve caz figürlerini örnek bir çalışmayla da programımızı sonlandıracağız. Tromboncu Conrad Erwick bu bahsettiğimiz kişi. Latin caz etkileşimli bir dizi albüm hazırladı kendisi. Yalnızca tromboniyle değil, aranjörlüğüyle de bir Grammy ödülü de alan Erwick ilk olarak John Coltrane için yaptığı Latin çalışmalarla başarıya ulaştı. Ardından Miles Davis ve Wayne Shorter gibi müzisyenler için de düzenlemelerini sürdürdü. Ve nihayet dinleyeceğiniz The Latin Side of Herbie Hancock albümünü de 2010 yılında hazırladı. Caz tarihinin en büyük piyanistlerinden sayılan Herbie Hancock ve unutulmaz bestesi Cantaloupe Island onun bu albümdeki haliyle en güzel düzenlemelerden biri olarak biraz daha öne çıkıyor ve tromboncu Erwick'in de çalışlarına trompetçi grubunun eşlikçiliğiyle parça oldukça keyifli bir düzeye ulaşıyor. Hancock'un kompozisyonuna yine bir diğer büyük efsane piyanist Eddie Palmieri'nin usta piyanistliğinde tromboncu Erwick'in trombonuyla eşlik ederken önemli trompetçilerden Randy Brecker da bu oluşumun içinde yer alan güçlü isimlerden. Evet değerli dinleyenler, hemen son parçamıza geçiyoruz ve bu güzel parçayla bu haftaki bölümden sizlere bir kez daha veda ediyoruz. Tüm dinleyenlerimize esenlikler diliyoruz. Hoşçakalın.

Caz Fora. Hazırlayan ve sunan Levent Öget.

0: Sport.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, burası Müzikte Kalitenin Adı, TRT Radyo 3, ben Uğur Haspolat, Forte başladı. Yine rock dolu bir programla yaklaşık bir saat boyunca sizlerleyim. The White Stripes'la başlayacağız. Grup Elephant albümünün ilk şarkısıyla birçok farklı listede üst sıralarda yer almıştı ve 2004 yılında da en iyi rock şarkısı dalında Grammy'nin sahibi oldu. O meşhur gitar motifi parçanın temeline yerleşecek. Büyük bir bölümünde duyacağız bunu. Bas gitar gibi duyulur bu ama aslında Jack White yarı akustik gitarını bir oktav aşağı ayarlanmış bir pedal setiyle kullanır. Grubun mührü gibidir Seven Nation Army.

ilginç bulduğu bir ifadeyi, cümleyi alıp şarkı ismi olarak kullanmayı seven biri Jack White. Yine bu da çocukken kulağına çalınan veya kendisinin düşündüğü, hayallerinden çıkan bir tabir. Seven Nation Army, Jack White, The White Stripes'ın popülaritesi artarken bununla birlikte gelen olumsuzlukları anlatmaya çalışır. Bazen

Bazen de her şey yolunda giderken grupların soluğu bir anda kesilir. Bir dönem Black Sabbath içinde böyle olmuştu. Tony Iommi grubu bir şatoya, Clearwell Castle isimli bir yere taşıyarak bunu aşmaya çalıştı. Hatta orada bir şatodan bahsediyoruz. Biraz korktular, biraz da birbirlerini korkuttular. Bir şeyler yazalım, üretelim derken herkes gece olunca korkudan evine dönmeye başlamıştı. Ama sonunda o agrafi de yok oldu. Iommi ile birlikte grup da toparlandı ve bu yazma yitiminin sonunda albüme de ismini verecek Sabbath, Bloody Sabbath ortaya çıktı.

Önce daha yoğun gitarlar, sonra biraz hafifliyor, sonra tekrar bu motiflere geri dönüyor. Şarkıdaki bu ışık gölge albümün geneline de yayılır. Tony Iommi'nin hep yakalamak istediği bir şeydi o zamana kadar. Bununla birlikte Ozzy Osbourne vokallerinin de sınırlarını zorladığı, çok iyi duyulduğu bir Black Sabbath albümü, parçanın ismini verdiği Sabbath, Bloody Sabbath albümü. Black Sabbath'ta şarkı sözlerinin çoğunu Geezer Butler yazmıştır. O da bu şarkıda yarış koşuldu, kitap okundu, son görünmeye başlandı gibi şeyler söylüyor. Yani o da yaşadıkları yazma yitiminin bitişini müjdeliyordu. Bir noktaya kadar Jimi Hendrix şarkılarının çoğu maneviyat veya aşk hakkındaydı. Bu şarkıyla Jimi yön değiştirdi. Savaşta kapana kısılmış bir askeri düşünerek yazdı parçayı. 1970'te yayımlanan şarkıda Hendrix hem döneminde devam eden savaşlardan, hak mücadelelerinden hem de kendisinin endüstride boğuştuğu sorunlardan esinlenmişti. Onun The Band of Gypsies ekibiyle canlı kaydı Machine Gun. Happy New Year first of all. We have about a million or 2 million more of them. If we can get over the summer. Yeah. We'd like to dedicate this one to such a draggy scene that's going on. All the soldiers that are fighting in Chicago and Milwaukee and New York. Oh yes, and all the soldiers fighting in Vietnam. We'd like to do a thing called Machine Gun.

Jimi Hendrix, The Jimi Hendrix Experience ekibiyle yollarını ayırmıştı. Band of Gypsies, onun bu grup olmadan yaptığı ilk albüm, canlı kayıtlardan oluşuyor. Bu kez basta Billy Cox, davulda Buddy Miles vardı. 1 Ocak 1970'te New York'ta kaydedildi parçalar. Machine Gun'da bu parçalardan biri, zaten sonra bir araya gelen bu müzisyenler de sıklıkla Band of Gypsies ismiyle anıldı. Şimdi dinleyeceğimiz grup Temple of the Dog için zaten amaç sadece bir albüm yapmaktı. Soundgarden vokalisti Chris Cornell kurduğu Temple of the Dog isimli bu grubu kaybettiği arkadaşı Andrew Wood'un anısı için oluşturuyor. Onun ardından iki de şarkı yazıyor. Bunlardan biri Say Hello to Heaven.

Soundgarden vokalisti Chris Cornell, arkadaşı Andrew Wood'un ölümünün ardından iki şarkı yazıyor. Bunlardan biri Reach Down, diğeri de biraz önce dinlediğimiz Say Hello to Heaven. Soundgarden müziğinden biraz farklı ama özelliği de biraz farklı olması zaten. O yüzden bu parça bir Soundgarden parçası değil, sadece bir albüm için kurulmuş Temple of the Dog projesinin albümünde yer aldı. Cornell sanki Andy'nin sevebileceği bir müziğe benziyordu diyor o yazdığı parçalarla ilgili. İlk Angra albümü 1993 sonlarında çıkmış. Angels Cry'ın vokallerinde Andre Matos yer alır. Matos nasıl bir vokalist? Müzikal açıdan Brezilya'nın ulusal hazinelerinden biri, inanılmaz bir vokal yeteneği ve geniş bir ses aralığına sahipti. 2019'da 47 yaşındayken hayata veda etti. Şimdi bu ilk Angra albümünden bir şarkı dinleyeceğiz. Kate Bush şarkısı Wuthering Heights. Bir de Andre Matos'un sesiyle duyulacak. Matos'un alameti farikalarından biridir 5. oktavdaki feryatlar, hatta bunları saniyelerce sürdürebilirdi. Bu Wuthering Heights yorumunda da 5. oktavdaki si notasına kadar yükseliyor.

0: Bazen Andre Matus'un ses tonu tuhaf bile bulundu ama gerçekten de söylediği şarkının, müziğinin hakkını vererek tam bir duygu ve tutku bağıyla icra etti onu. Söylediğimiz gibi o olağanüstü yüksek ses aralıklarıyla birlikte Matus kariyeri ilerledikçe bir power metal tenoru için oldukça iyi düşük aralıklarda kullandı. Evet, hiçbir zaman ikinci oktavın ortasından daha aşağılara gitmedi ama üçüncü oktavda ve beşinci oktavda oldukça çok şarkı söyledi. Bunları bir piyano üzerinden, yani o 88 tuşun tamamı üzerinden konuşuyoruz. Geniş bir aralıkta. Peslerde de tizlerde de çok dolaştı. Hatta bazı şarkılarda bu ses aralığının iki ucuna da ulaştı. Yaklaşık 3 oktav aralığında bir kapasitenin çok iyi kullanımından bahsediyoruz. Wuthering Heights, Kate Bush şarkısı Angra yorumuyla radyonuzdaydı. Şimdi de Rob Halford vokallerine kulak vereceğiz. Üst perdelerde bir akrobat. Oradaki delici perdeler. Evet, genellikle yüksek perdeleri kullanır ama yine karma bir sesi de kullanabilir. Bu da şarkılarda baş döndürücü bir nitelik kazanıyor. Öyle ki imzası haline gelen yüksek feryatları bazen yanlışlıkla falsettoyla karıştırıldı. Yani bir vokalistin çıkabildiği en yüksek perdeden bahsederken o en çok titreşim sağlayan hava akışının ve gırtlak gerginliğinin en uygun kombinasyonuyla oluşan doğal bir sesten bahsediyoruz. Bunun da dışına çıkınca, bunu aşınca, yani doğal frekans aralığının üst sınırını da aşınca başka bir frekansa kayarsınız, tamam, ama ton derinliğini de kaybedersiniz. Rob Halford'da bu yok. Doğallığını koruyabiliyor. O üst perdelerde de ses gücünü kaybetmiyor. Bu da onun çok yüksek perdelere çıktığı bir şarkı. 2015'te Bach'ın Açık Hava Festivali'ndeki Judas Priest kaydını dinleyeceğiz. Painkiller.
1: What do you want to hear? What? What? What?

Rob Halford, Judas Priest kariyerinin başlangıcından itibaren dördüncü oktavın tepelerine çıktı. Yani yine piyanonun oktav aralıkları üzerinden konuşuyoruz. Dördüncü oktavın tepelerinde çok yönlü göğüs kafa sesi karışımları kullandı. Yetmedi, baş döndürücü beşinci oktav pasajlarına rahatlıkla yükseldi. 1970'lerin sonu, 80'lerin başındaki dönem muhtemelen Rob Halford'ın bu karışımları kullandığı en parlak dönem. Sonra 1990'larla birlikte kendi ses aralığının ikinci oktavında daha az istikrarlı hale geldi. Canlı icralarda buradan biraz kaçındı özellikle, ama yine de üst aralığının etkileyici bir kısmını korudu ki 2015 gibi bir tarihte de bu kadar yüksek perdelere çıktığının kanıtlarından biri işte bu Painkiller kaydı. Crimson Shadows'la devam ediyoruz. Grubun 2014 tarihli albümü Kings Among Men bunun gibi eğlenceli parçalara sahip. Heroes Among Us.

Olağanüstü olaylar, kahramanlık hikayeleri anlatımın büyük bölümüne hakim, akılda kalıcı ve hücum eden yapıları var albümdeki şarkıların. Crimson Shadows'un gerçekten bu müziği severek yaptığı çok belli. 2014 tarihli Kings Among Men albümünden geldi Heroes Among Us.

0: Endonezya, Güneydoğu Asya ve Okyanusya'da toprakları olan Hint ve Pasifik Okyanusları arasında yer alan bir ülke, bir adalar ülkesi. 17 binden fazla adadan oluşuyor. Java Adası, bu Büyük Sunda Adaları denilen adalardan biri. Güneyinde Hint Okyanusu, kuzeyinde Java Denizi var. Endonezya nüfusunun büyük bir bölümü burada yaşıyor ve bu da onu dünyanın en kalabalık adası yapıyor. Adanın kuzeybatısına, Jakarta'ya gittik. Metal ve elektronik müziği birleştirdi. Kikal, Vox Diaboli bizi Forte'nin bu bölümünün sonlarına taşıdı. Isabel Campbell ve Mark Lanegan düeti Deus Ibi Est kapanışı yapacak. Ben Uğur Haspolat, tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, rock dolu kalın.
1: Sad shores and unknown forces drawn me, bound into a future shaped by ancestors before me. Day on day I march the beat to someone else's drum. I have searched far foreign lands, there's nowhere left to

Dört Dörtlük Dans Programı'ndan herkese merhaba. TRT Radyo 3'tesiniz. Ben Barış Berk'ten. Bu haftanın açılış eseri Rich Medina, Soul Dynamic ikilisinin Addiction adlı planın B yüzünün Bo Williams tarafından yapılan remix ile geliyor. Hoş geldiniz.

İlk olarak Zone Plus'tan Alkaline Secrets, ardından Aaron Walter'dan What I Need radyonuzdaydı. Şimdi mixlemeye başladığım plaksa genç bir Rus prodüktör Los Acta'ydı. Planladıysa Freezing.

Frank Rajo'dan Canny Hut adlı planın 200'ünde yer alan Canny Hut dub'ı ve Canny Hut vokal mixini peş peşe dinledik. Sırada bir Kiko Navarro düzenlemesiyle Chasing Kurt vokalleriyle Cloud Dancer'ı dinliyoruz.

Detroitli üstadlar Delano Smith ve Brian Cage ortaklığı ürünü D-Sprint'e kulak kabarttık. Hemen arkasından Nolan'dan Empty Club'ı dinledik. Şu an kulaklarınıza gelmeye başlayan plak 2010 yılına ait. Evren Ulusoy'un And We Drone in Istanbul adlı prodüksiyonunu huzurlarınızda.

Bir Rus Organic House ikilisi Gorje Hevek ile İlhe Eskin'in Morning Bells adlı planın Alman balet olan Deep Tech House üstadı Markus Somm tarafından yapılmış inanılmaz editiyle haftanın son planına geldik. Mastering üstadı Andrei Jaconda'nın oldukça duygusal bir plağı Revved Up 2 ile bu hafta sizlere veda ediyorum. Haftaya Perşembe 21'de TRT Radyo 3'te görüşünceye kadar ben Barış Belgiten, esenlikler diliyorum.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

Kiminin bestecilik macerası 7 yaşındayken bir menüe ile başladı. Kimi 14 yaşında annesi için bir vals yazdı. Kimi çocuklar çalsın ve söylesin diye besteledi. Klasik müzik bestecilerini bir de çocukken veya çocuklar için yazdığı eserlerle tanıyalım mı? İlhan Çınar'ın hazırlayıp sunduğu

0: Opus 1 her cumartesi 11.15'te TRT Radyo 3'te.
1: Radyo 3. Saat 22.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Milli Savunma Bakanlığı Avrupa Parlamentosu'nun 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na ilişkin kararına sert tepki gösterdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hedef alan iddiaların mesnetsiz olduğu belirtilerek karar şiddetle reddedildi. TSK'nın Kıbrıs Türk halkının güvenliğini hedef alan her türlü hasmane tutuma karşı bugün her zamankinden daha kararlı olduğu vurgulandı. Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için temaslarını sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski tarafından Kiev'de kabul edildi. Görüşmenin ardından Bakan Fidan'a Devlet Başkanı Zelenski tarafından Ukrayna 2. derece liyakat nişanı takdim edildi. Ahbap Derneği'ne yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 6'sı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında hem derneğin hem de şüphelilerin mal varlıklarına tedbir konuldu. 990 milyon liralık bahis iddialarının ardından Ahbap Derneği'ne açılan soruşturma kapsamında tutuklananlar arasında Haluk Levent'in yurt dışında evlendiği eşi Nurdan Eriş de var. Eriş ifadesinde Levent'in kendisinden borcum var diyerek sürekli para aldığını anlattı. Beni kullandı dedi. Bir diğer şüpheli Sevda Kurtsa Haluk Levent'in kendisinden evlilik vaadiyle para istediğini öne sürdü. Evli olduğunu nezarethanede öğrendim dedi. İstanbul'daki ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmaları kapsamında 25 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında şarkıcılar Sıla Gencoğlu ve İlyas Yalçıntaş'la yapım şirketi sahibi Mehmet Fatih Aksoy da bulunuyor. Jandarma ekipleri tarafından şüphelilere ait adresler arandı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada şüphelilerin uyuşturucuyla uyarıcı madde kullandığı, bunların kullanımını kolaylaştırdığı ve yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldığı belirtildi. CHP'de gündem ihraçlar. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında Konya ve Tokat il başkanları kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. 8 il başkanı da görevden alındı. İstanbul'daki ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheliden 12'si adliyeye getirildi. Gözaltına alınanlar arasında şarkıcı Sıla Gencoğlu, İlyas Yalçıntaş, yapım şirketi sahibi Mehmet Fatih Aksoy da bulunuyor. 3 zanlının serbest bırakıldığı, 4'ünün ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Zanlıların uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandıkları, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdıkları veya yer temin ettikleri öne sürülüyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında karşılıklı saldırılar şiddetleniyor. Amerikan ordusu bir kez daha İran'ın askeri altyapısını hedef aldığını duyurdu. İran'da misilleme yaptı. Körfez'deki Amerikan üslerini hedef aldı. Hürmüz Boğazı'ndaki kör düğüm de sürüyor. İran, Boğaz kırmızı çizgimiz açıklamasında bulundu. Soykırımcı İsrail'in düzenlediği saldırılar birçok evi yerle bir etti. Çok sayıda Filistinliyi katletti. 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen Filistinlerin sayısı 73.246'ya yükseldi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail zulmü vardı. El Halil kentinde işgal güçlerinin açtığı ateşte 16 yaşındaki bir Filistinli çocuk göğsünden vuruldu.

0: Hava durumu.
1: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya ve Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Haberleri sunduk.

0: Seslerin izinde. Hazırlayan Süleyman Çağlayan.
1: Seslerin izindeki yeni yolculuğumuza hoş geldiniz. Ben Elif Karahan Toker, teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar. Bu haftaki yolculuğumuzda Oliva kardeşlerin müzikal mirasının Savatij ve ötesinde bıraktıkları kalıcı izlerin peşinden gidiyoruz. Bu yolculuk Chris Oliva'nın gitar tellerinden dökülen melodilerin üzerine John Oliva'nın sesi ve piyanosuyla yaptığı karanlık ve dramatik dokunuşuyla şekillenen ve beklenmedik bir ayrılık sonrası yarım kalan progresif metalin en güçlü, en hüzünlü hikayelerinden birini ve sonrasını anlatıyor. Hazırsanız Sokak Balesi başlıyor.

Açılışı 1983 yılında Chris ve John Oliva tarafından kurulan ve bu haftaki programın doğal ev sahibi konumunda olan Savatage yaptı. Heavy metalin sert yapısını progresif ve teatral öğelerle harmanlayan, grubun müzikal yolculuğunda bir dönüm noktası olan 1989 tarihli Gutter Ballet albümünün isim parçasındaydık. Hemen ardından bu efsanevi grubun öncesine uzanıyor ve Oliva kardeşlerin ilk müzikal denemelerine göz atıyoruz. Bunlardan en kalıcı iz bırakanı, ikili Savatage adını almadan hemen önce yayınlanan City Beneath the Surface kısa albümüyle Avatar oldu. Şimdi Savatage'in 1985 yılındaki The Dungeons Are Calling derlemesindeki haliyle bu parçaya konuk oluyoruz.

Chris Oliva'nın 1993 yılında henüz 30 yaşındayken bir trafik kazasında sarsıcı bir şekilde hayatını kaybetmesi sonrası abisi John Oliva birlikte çıktıkları ve derin izler bıraktıkları yola yalnız devam etmek zorunda kaldı. Onsuz 4 Savatage albümü daha yayınlarken bir yandan da hayata geçirdiği projelerle farklı arayışlara girdi. Bunlardan ilki Chris sonrası Savatage gitaristi olan Chris Kafiri ile daha sert bir heavy metal tarzını icra etmek üzere bir araya geldikleri Dr. Butcher ve tek albümünün açılış parçası The Altar şimdi sizlerle.

Başında yeni projesi John Olivas Payne ile metal sahnesine yeni bir soluk getirdi. Bu grup, Savatage'in teatral ruhunu korurken adından da anlaşılacağı üzere daha kişisel, daha karanlık ve duygusal bir çizgiye yöneldi. 2006 tarihli Through the Eyes of a King, Oliva'nın müzikal yolculuğunun ilerleyen dönemindeki en dikkat çekici eserlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Yolunun sıradaki durağında en uzun soluklu ve kalıcı izlerinden birini bıraktığı Trans-Siberian Orchestra yer alıyor. Görkemli bir sahne projesi olarak öne çıkan topluluk 1996'da Savatiş üyelerinin öncülüğünde kurulmuştu.

was alive was there before. Son yıllarını yaşı ve sağlığından ötürü daha sakin geçiren John Oliva, ara ara konuk olduğu projelerde etkileyici sesiyle karşımıza çıkmaya devam etmişti. Bunların en şık örneklerinden birini Brezilyalı davulcu Helino Valli'nin bol konuklu senfonik metal projesi Soulspell'in 2010 tarihli albümü The Labyrinth of Thrust veriyor.

0: Bir sonraki durağımızda John Oliva'nın konuk olduğu bir diğer parça olan The Faithless and the Dreamer'dayız. İtalyan gitarist Riccardo Bacchi'nin Raven Black Project ile her parçada farklı bir vokalistle çalıştığı albümü Breaking Through the Mist'te yer alan parçada Oliva'ya Angra'dan Andrea Matos da sesiyle eşlik ediyor.
1: This morning we were at Midtown Manhattan in a 31st floor of a building facing south. We saw a 767 flying low down the center of Manhattan Island heading towards downtown Manhattan. At about maybe 20 blocks north of the World Trade Center, we saw the plane veer to the left and fly directly into...

Programın sonunda bir kez daha ev sahibimize, yani Savatic'e dönüyoruz. 1991 tarihli rock opera konseptindeki albümleri Streets'te yer alan ve Oliva kardeşlerin birlikte imza attığı en duygusal, en umut dolu eserlerinden biri olan Believe, Chris Oliva'nın ölümünden kısa süre önce kaydedilmiş olmasıyla ayrı bir anlam taşıyor. Önümüzdeki günlerde ülkemizde canlı izleme fırsatı bulacağımız diğer Savatic üyeleri Zach Stevens, Chris Kefiri, Al Pitrelli, Johnny Middleton, Jeff Plate sahnedeyken onlara Chris ve John eşlik edemeyecek ama parçaya kattıkları ruhlarıyla bizimle olacaklar. So after-

0: Savatij'in kalbinde yer alan iki kardeşin izindeki bu yolculuğumuzun sonuna geldik. Birlikte başladıkları ve sonrasında Chris Oliva'nın zamansız ölümü sonrası John Oliva'nın tek başına yürüdüğü yolu takip ederken hem Chris'in mirası hem de John'un kederine tanıklık ettik. Ben Elif Karahan Toker, teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar. Gelecek hafta başka bir usta müzisyenle seslerin izini sürmeye devam edeceğimiz programımızda buluşuncaya dek müzikle kalın.
1: Seslerin izinde. Hazırlayan Süleyman Çağlayan.

TRT Radyo 3'ten iyi akşamlar. Bir hafta daha geride kaldı ve Gri Ses'te bir kez daha birlikteyiz. Hatırlayacağınız gibi Ali Meola Maratonu'nda geçtiğimiz iki hafta sanatçının tuşlu çalgılarda Barry Miles, Philip Saisse, Mario Parmisano, davulda Peter Casas ve vurmalı çalgılarda Ronnie Crean'ın eşliğiyle gerçekleştirdiği Elysium başlıklı albümünü dinlemeye başlamıştık. Bu hafta da aynı çalışmayı dinlemeye kaldığımız yerden devam edeceğiz. 2015 yapımı albümden bu hafta sunacağımız ilk parçalar Tangier, Stefani ve Armaniana.

TRT Radyo 3'te maraton konuğumuz Aldi Meola'nın tuşlu çalgılarda Barry Miles, Philip Saisse, Mario Parmisano, davulda Peter Casas ve vurmalı çalgılarda Ronnie Crean'ın eşliğiyle gerçekleştirdiği Elysium başlıklı albümünü dinlemeye devam ediyoruz. 2015 yapımı çalışmadan sunacağım son parçalar Monsters, Esmeralda, Sierra ve Hallelujah.

Olivia, maraton konuğumuz Aldi Meola'nın Elysium başlıklı albümünden sunduğumuz son parçaydı. Ancak gri ses henüz sona ermiş değil ve sırada ünlü gitaristin geçen haftalarda tamamını sunduğumuz Pursuit of Radical Rhapsody başlıklı çalışması var. 2011 yapımı bu albümden sunacağımız parçalarsa Siberiana, Destination Gonzalo ve Bona. Ardından aynı albümden Radical Rhapsody ile sizlere veda edeceğiz.

0: TRT Radyo 3'te maraton konuğumuz Halil Meoğlan'ın Elysium başlıklı 2015 yapımı albümünü sanatçının Pursuit of Radical Rhapsody adlı çalışması eşliğinde dinlediğimiz bir gri sesin daha sonuna geldik. Ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Mehmet Müyeseroğlu, programı hazırlayan ve sunan ben Ersoy Aktanır. Gelecek hafta aynı gün aynı saatte tekrar buluşmak üzere, hoşça kalın.
1: Gri Ses.

80'li yıllardan günümüze caz müziğinin çağdaş örneklerine yer verdiğimiz Başka Yollar TRT Radyo 3'te. Ziya Celaleroğlu'nun hazırladığı Başka Yollar her pazartesi saat 19'da TRT Radyo 3'te sizlerle.

0: Gece ve müzik. Programı hazırlayan Erkan Gökçeli.
1: Radyo 3.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euro Radio Notturno programlar zinciriyle

Saat 7'ye kadar birlikte olacağız. İngiliz besteci Frederick Delius'un 1908 yılında kaleme aldığı Yaz Bahçesinde başlıklı fantezisinin de yer aldığı programımızın ilk bölümüne Liszt, Schubert ve Beethoven gibi büyük bestecilerin hocası olan Antonio Salieri ile başlıyoruz. Bestecinin 1785 yılında ilk kez sahnelenen Trofonio'nun Mağarası adlı komik operasının uvertürünü Fabio Biondi yönetimindeki Stavanger Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Antonio Salieri'nin Trofonio'nun Mağarası adlı operasının uvertürünü Fabio Biondi yönetimindeki Stavanger Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Alexander Scriabin'in tonaliteden uzaklaşmaya başladığı yıllarda yazdığı Opus 32 Piyano için iki şiir başlıklı yapıtıyla devam ediyoruz.

Alexander Scriabin'in Opus 32, Piyano için iki şiir başlıklı eserini Jason Gillam seslendirdi. Romantik dönem müziğine çok sayıda eseriyle katkıda bulunan Susan Spain Duncan, orkestra için 1928 tarihli Kentonia adlı kompozisyonu var sırada.

Susan Spain Duncan, konser marşı olarak nitelediği Kentonia adlı eserini BBC İskoçya Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. 17. yüzyılda adını duyurabilmiş ender kadın bestecilerden Chiara Margarita Cozzolani'nin Laudate Pueri başlıklı ilahisiyle devam ediyoruz.

17. yüzyıl bestecilerinden Chiara Margherita Cozzolani'nin Laudate Pueri adlı ilahisini arp, teorbo, gamba ve orktan oluşan Capella Artemisia topluluğundan dinlediniz. Orkestrasyonu Arnold Schönberg'e ait olan Johann Sebastian Bach'ın 654 koral prelüdü var sırada.

Johann Sebastian Bach'ın 654 katalog numaralı Koral Prelüdü'nün Arnold Schönberg'e ait orkestra düzenlemesini dinledik. John Tavener'ın a cappella koro

John Tanner'ın A Cappella Coro için Funeral Icos adlı parçasını ve Wolfgang Amadeus Mozart'ın yaylı çalgılar için Köhel 546 Do minör Adagio ve Fügünü dinledik. Jan Sibelius'un Opus 82 Mi bemol majör 5. senfonisi var sırada.

Jan Sibelius'un Opus 82 Mi bemol majör 5. senfonisini Thomas Sonnergaard yönetimindeki BBC Galler Ulusal Orkestrası'ndan dinlediniz. Johann Brahms'ın 1894 tarihli Opus 120 Mi bemol majör 2 numaralı klarinet sonatıyla devam ediyoruz.

Johann Brahms'ın Opus 120 Mi bemol majör 2 numaralı klarinet sonatını klarinette Hans Christian Brein ve piyanoda Howard Gimse'den dinlediniz. Programımızın bu bölümü Friedrich Denius'un Orkestra için Yaz Bahçesi'nde başlıklı eseriyle sona eriyor.

İngiliz besteci Frederick Delius'un 1908 yılında kaleme aldığı Yaz Bahçesinde başlıklı fantezisini Andrew Davis yönetimindeki BBC Senfoni Orkestrası seslendirdi. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Maurice Ravel'in orkestra için La Valse adlı eserine de yer verdiğimiz programımızın bu bölümüne 1968 doğumlu İngiliz kemancı Rachel Podger'ın 14 Temmuz 2025 tarihli resital kaydından sunacağımız seçkilerle başlıyoruz. Özellikle barok müzik icrası üzerinde yoğunlaşan sanatçıya klavsende Marcin Świętkiewicz ve lavtada Elizabeth Kenny eşlik ediyor. Rachel Podger resital programını Heinrich Ignaz Franz von Bieber'ın eserlerinden oluşturmuş. İlk olarak bestecinin La Majör 1 numaralı keman sonatını dinliyoruz.